0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: Lider İzmir.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarmağı.

Yani benim güzel annem, Allah şefağında ülkemin yıldızı çırmak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan,

0: sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ürün.
1: Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta...
1: Burası

Nedir bu feryadın? Nedir bu derdin iki gözüm? Yoksa kendini bir zalimin ateşine mi attın? Bilmez misin? Sadakatsizden yar olmaz, hayasız da ar olmaz iki gözüm. Eğer bir yürek aşk ile yanmamışsa, hasretine bilsin, derdine bilsin. Uzaktan bakınca meleğe benzer bazısı, oysa şeytanla birdir yazısı. Sende ayrılık acısı, onda keyif çatısı iki gözüm. Dünyada gönül derdine düşmeyen, sevdayı ne bilsin, derdi ne bilsin, aşkı ne bilsin

0: alanda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde güzel bir hafta diliyorum. 87.5 Lider FM'den Murat'tan hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Huzur içerisinde güzel bir haftanız olsun. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Kısa bir ayrılık, bayram tatilinden hemen sonra haftamızın ilk günü. Bu güzel günde ilk programımızda Baba Müslüm'ün her akşam olduğu gibi iki güzel mesajları, iki güzel şarkısıyla unuttuk. Dört gündür yok. Dört gündür ayrıyız ya, unuttuk. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah diyerek Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında hemen mesajlarınıza geçiş yapacağım. Sırasıyla günün ilk mesajıyla kardeşlerime gelen mesajları paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Duyan kardeşlerim, duymayan kardeşlerime kardeşiniz iki güzel şarkı sonrası mesajlarınızı paylaşacak. Hadi bakalım, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Evet, Babam Üstüm'ün iki güzel şarkısıyla Harun Tardeş kardeşimin sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle başladı. Tekrardan hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Tekrardan geçmiş bayramınız mübarek olsun. İnşallah Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Cezaevlerinde kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, duyanlar, duymayanları. Şimdi günün ilk mesajıyla hadi bakalım, bismillah. Canımın canı ben Melek Doğan. Şakranti 2'de yatan abim Gökhan Doğan'a, Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı armağan ediyorum. Bacısının canı seni çok seven, her zaman da arkanda duran bir ailen olduğunu unutma, en kısa sürede yanımızdasın kurban olduğum. Kadın kapalı C13 koğuşu radyo başına. Aranızda bulunan canıma can, yoldaşım, eşim, sedefim. Bugün doğum günün. Çıkınca acısını çıkaracağımız, ayrı kaldığımız günlerden sadece biri. Hepsi için ayrı ayrı kutlama yapacağım. Ayrı sana. Seni çok seviyorum. Bunu aklından sakın çıkarma. İyi ki doğdun. Radyoyu dinlemeye devam et sevgilim, sedefim. Ben T2C14'ten Resul Doğan. Kadın kapalı C13 koğuşuna bulunan canım, karım, eşim, benzerim, radyo başına sedefim. İyi ki doğdun. Sen benim kalbimin dilek dikenleri arasında açan ilk ve tek çiçeksin. Seni her şeyden çok seven eşin, benzerin, her an seni düşünüyor. Kavuşacağımız günü düşünüyorum. Sabret sevgilim. İyi ki doğdun sedefim. Ben T2C14'ten Resul Doğan. Kadın kapalı C13'te yatan ruh eşim, biricik karım, sedefimin bugün doğum günü. Sedefim, seni çok seviyorum. Sabret bir tanem. Yakında yine beraberiz. Vakit geldiğinde kimse bizi ayıramayacak. Her an aklında olduğunu sakın unutma. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki yarimsin. Ben T2C14'te yatmakta olan Resul Doğan. Kadın kapalı C13 koğuşuna bulunan çok sevdiğim eşim, benzerim, sedefimin bugün doğum günü. Canımın canı. Seni bu dünyadaki her şeyden çok ve herkesten çok seviyorum. En kıymetlim canımdan bir parçasın sen. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin. Canım, can yoldaşım, seni çok özledim, az kaldı kavuşmamıza. Ben T2C14'te yatan Yamanlardan İlhan Başar. Can dostum Resul Doğan'ın canından çok sevdiği eşi Sedef'in bugün doğum günü. İyi ki doğdun bacım. Rabbim sizleri tez zamanda özgür günlerde bir araya getirsin inşallah. Ben T2C14'ten Buğra Uğurlu. Bugün kardeşim Resul Doğan'ın eşi Sedef'in doğum günü. Kadın kapalı C13'te bulunan Sedef kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Rabbim sizleri bir an önce kavuştursun. Ben T2C14'ten Sürmen Eri Tahsin. Koğuşumuzda bulunan Resul Doğan kardeşimizin kıymetli eşi C13 kadın kapalıda yatan Sedef'in doğum günü. Sedef, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Rabbim sizi özgür günlerde birbirinize bağışlasın tez zamanda. Selamünaleyküm Murat abi. İkinoğlu C10 koğuşuna yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol. Rabbimden dilerim ki iyi ve huzurlusundur. Senin sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanetsin. Dışarıda her şey bıraktığın gibi. Hiçbir şeyi kapana takma. Herkesin çok selamı var. Şimdilik yazacaklarım bu kadar ama son değil. Yaşam cesurların hakkıdır. Seni canından çok seven kardeşin Akın. Aleyküm selam Akın kardeşim. Kadın kapalı C3 koğuşundan Emel. Koğuşumuzun gönül sultanı, yani gönül baba çörs. Doğum günün kutlu olsun. Takvimin en güzel yaprağıydı senin doğduğun gün. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle özgür olman dileğiyle iyi ki doğdun canım kardeşim. Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran Açık'tan Güzel Tepeli Burki. Aleyküm selam Burki kardeşim. T1-14 koğuşundaki Fırat Coşkun'a sesleniyorum. Firu abi selamını ilettim İlker abiye. İlker abinin de çok çok selamı var. Seni bıraktığın yerde bekliyoruz. Beklenensin abim. Ben Şakran Açık'tan Güzel Tepeli Burki. T1-14 koğuşun derleri Güney Yılmazsak, Fırat Çelenk, Fırat Coşkun, Ogün Özdemir, Engin Can Balcı, Mahmut Tütüncü, Mert Eko Kahraman ve ismini sayamadım. Abi kardeşlerime saygılarımı iletiyorum. Ben Merve Miray. Şakran Üçnoğlu cezaevinde bulunan C10'dan Şahin Gündoğan. Güzel gözlü, sevdiğim erkeğim, yakışıklım. Seni çok ama çok seviyorum. Aşığım bakışlarına, sesine, her bir zerrene aşığım. Çok özledim seni. Her saniye aklımda, sen hiç aklımdan çıkmıyorsun. Sen hep güçlü kal, ben de güçlü kalacağım. Sen mutlu ol ki ben de mutlu olayım. Unutma ki seni burada bekleyen, her şekilde arkanda olan, ne olursa olsun yanında duran biri var. Özlenen ve beklenesin mesafeler değil, sabrımız konuşur. Hasret zor, yollar uzun.
Ben Nihal Temiz, Şakran Üçnol'da yatmakta olan yolum, yoldaşım, sevgilim Medet Doğan. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek. Elbet sabret sevdiğim, sabret. Ben hemen C18'de yatan Aslan kardeşim, Adanalı ve İzmir 1 nolu, C4'te yatan Aslan abim Adanalı için olmasaydı sonumuz böyle şarkısı armağan ediyorum. Aker ailesinden aslanlarına selam ve saygılar. İki aslanın da ellerinden öpüyorum. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşuna Huru Çelik. Huru Çelik, onu çok seven biricik aşkına sıradaki şarkı armağan ediyorum, gönderen Yiğit Aziz. T3B18 Burak Demirel radyo başına. Canım eşim Aslan kocam, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım adamım. Beklenen ve özlenensin, çok özledim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ahmet Gündoğdu. T4B4'te yatan Aslan amcam Hüseyin Gündoğdu. Her zaman yanındayız. Kısa bir süre içinde bizimlesin, aklın kalmasın. Ben Ahmet Gündoğdu Şakran. T4'te yatan Aslan amcam Hüseyin Gündoğdu. Yeğenlerin her zaman arkanda, gereken ne varsa yapıyoruz. Dışarıda aklın kalmasın amcam, aslan amcam. Sofranı paylaştığın herkese de selamlar olsun. C1C9'dan Tatar 47 kadın kapalı C12'de olan Hürmüz Karatay radyo başına. Bayramımı kutladığın için sağ ol. Ben de senin geçmiş bayramını kutluyorum. Mektubun cevabını yolladım. Kendine iyi bak. Telefon evrakları bu hafta gelecek yetişirse. Şakran T3'te yatmakta olan abim Kürşat Akkaya radyo başına. Abim, canım, en özelim, baban, sırdaşım, abim, her şeyim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Biriciğimiz, en kısa zamanda aramızda ol. Pastanın mumlarını birlikte üfleyelim. Seni çok seven kardeşlerin Naz ve Berkay Demir. Teoman'dan Paramparça şarkısı bizden abimize armağan olsun. Şakran'da yatan T4 koğuşundan Salih İlkan. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Salih İlkan radyo başına. Benden sana gelsin bu şarkı. Müjde nefesim sensin. Ben Miray Kutlu. T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Tek dileğim iyi olman. Beni merak etme, ben iyiyim ama sana biraz kırgınım, bunu bil. Bu arada sabah cezaevini aradım, mektup eline ulaştı mı diye sordum. Fakat araya 19 Mayıs ve Kurban Bayramı girdiği için dağıtmamışlar. Bu cuma elinde olacakmış, haberin olsun. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol kara adamım. Yanımda olduğun sürece şüphen olmasın benden sende. Şakran'da yatan B7 koğuşundan Sarı Nazar, nasılsın aba, iyi misin? Seni çok seviyorum. Rabbim bir an önce kavuştursun bizi inşallah. Her şeyim benden sana gelsin bu şarkı, Adanalı Ayhan'dan lan kardeş. Kadın kapalı B1 koğuşu Aycan Kabayel. Seni çok seviyoruz. Çok geçmiş olsun halacığım. Kendine dikkat et. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Sağlıkla, sevgiyle kal canım halan Zeliş. B9'dan Ayşe Fulya Bulut. Canım dostum Nasibe Erkeç. Mergi Ebru Küçük Coşkun, gece bir şarkı bırakıyorum, içime atıyorum aşk. T1-14'te olan Baran Yıldız'a doğum günün kutlu olsun aslan yeğenim. Hayatın kalbin kadar güzel geçsin, en kısa zamanda bizimle olmanı diliyorum, Allah'a emanet ol. Murat abi, ben B8 koğuşundan Tülay Demir. Başımın tatlı belası Ramo Temel, canların Burcu Cepsen. Dilara Öner, Birsen Yatmaz, Zeynep Uçar, Melek Ükiz. Farklı koğuşlu olan derlerim Sözler Tanhan, Bergamalı Hasret, Ebru Küçük ve Martı Abla abi, gece bir söz. Mermi kadar hızlı olsa da yaşamak, önemli olan o mermiyi havada yakalamak. Ben de öyle bir yürek var ki ne bu cezalara ağlayacak, ne de canımdan çok sevdiğim insanlara ağlayacak. Senin de gecen güzel olsun Murat abim. Ben B8'den Tülay Yatba, sağ ol Tülay kardeşim, sizlerin de. Canım oğlum, yokluğun günden güne iyice zor geliyor. Bir yanım hep eksik, seni o kadar çok seviyorum ki. Sen benim bu dünyada sığındığım tek limanımsın. Oğlum Arda Çalışkan. T3C5 koşuna yatmakta gelmeni dört gözle bekliyorum. Mustafa Yıldız Doğan, Dayanamıyorum şarkısını sana armağan ediyorum. Kurban olduğum oğlum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mehmet Yücel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. T4A2 koğuşuna olan aslan kardeşlerim Muhammed ve Seyit'e selam olsun. Seyit, ziyaretçini yazdın değil mi abicim? Yarın gelecek.
Kurtuluş Şakarlı'ya. Seninle birlikte yapacağımız planlar, göreceğimiz güzellikler, ıslanacağımız yağmurlar, kuracağımız hayaller, gideceğimiz yeni şehirler ve birlikte yaşayacağımız koca bir ömür var. Ömrümün sonuna kadar seni sevme talebim. Hastalıkta, sağlıkta Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T4C7 koğuşuna yatan eşim İsmail Efe canımın içi. Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar gelse, uğruna dünya değil canım gitse, yine de seni sevmeye yeminim var. Sen hiç merak etme, dışarıda seni bekleyen, seven ve her şeye rağmen seninle gurur duyan eşin var. Biz her zorluğu birlikte aşacak güçteyiz. Seni çok seviyorum, aramanı bekliyorum. Herkesin çok selamı var, kendine çok dikkat et ömrüm. Murat abi, Şakran Kapalı Kadın Cezaevi C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Canım kardeşim, dadoşum, dostum, sırdaşım, seni o kadar çok özledim ki nasıl anlatayım bilmiyorum. Kurban olduğum güzel dostum benim. Burayı hiç düşünme, kendine çok iyi bak. Sen damoş güzel kardeşim benim. Evren seni çok öpüyormuş, teyzesi çok da seviyormuş. Rabbime emanet ol inşallah güzel kardeşim benim. En yakın zamanda bizimlesin inşallah. Hakan abinin de çok selamı var güzel kardeşim. Yarım gelen bir mesaj. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İyi yayınlar Aykut. Ben kadın kapalıda yatan sol yanım kadının midisime. Aşkım nasılsın, iyisindir inşallah. Beni merak etme, iyiyim, yarın yanındayım. Seni çok çok seviyorum. Allah'a emanet ol Murat abim. Meloma ihtiyacım var. Sesine gülüşüne şarkısını çalarsan sevinirim. Teşekkürler. Ben Çimentepe'den Baran Aykurt, bir nolu A14'te yatan o gün Özdemir radyo başına. Abi selamun aleyküm, ben bugün teslim oldum, koğuşu isteyeceğim, sen de kuruldan beni iste. Hepinize selam olsun, adaşımın doğum günü kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum. Abim Caner Kaptan radyo başına. Bugün seni görmek o kadar iyi geldi ki uzun uzun gözlerinin içine bakabildim, artık hiçbir şey yarım kalmayacak. Eminim bunun hayalini korumuştum yıllarca. Şimdi ise gerçek olan hayalimin mutluluğuyla baş başayım ve ben ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, bir gel demenle sana gelecek tek insanım. T1A14'te yatmakta olan aslan yeğenim Baran Yıldız, doğum günün kutlu olsun. En yakın zamanda aramızda olman dileğiyle iyi ki doğdun aslanım. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, aleyküm selam. Ben Altındağ'dan Emrah, Şakran Kadın Kapalı B3'te bulunan gülüme selam eder. İbo'dan Umar Gözlüm şarkısını armağan ediyorum. Hazreti Yunus'u Yunus balığının ağzından çıkarmış Rabbim, seni oradan mı çıkartmayacak? Özlenen günler çok yakın, iki gözümün çiçeği sabret. Selamun aleyküm Murat abi, ben C8'den Hanife Kuzey, aleyküm selam kardeşim. Can dostlarım Bahar Öztanık, Nurşen Akyıldız, Arzu Kaya, Beyhan Pehlivan, Elçin Can, Nezahat Çokuyar, Seda Uyar, gece bizden bir söz, herkes taşıdı yürek kadardır, kalbini bozan kendini bozar. Dostlarım için Uygar Doğanay'dan ateş ediyor, armağan olsun. T2'de olan Ahmet Berekete, kardeşi Ahmet'ten bir mesaj. Bir şekilde bana ulaş, benim ustam kardeşin, ölene kadar senin yanında. Hak'tan Neden Sızlar Yüreğim şarkısı, armağan olsun. Murat abi, ben C8'den Hanife Kuzey, can dostlarım Bahar Öztanık, Nurşen Akyıldız, Arzu Kaya, Beyhan Pelvin, Elçin Can, Nezahat Çokuyar, Seda Uyar, gece bizden bir söz, herkes taşıdı yürek kadardır, kalbini bozan kendini bozar. Uygar Doğan'dan ateş ediyor, armağan olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Baran'ım, seni çok seviyoruz nice yıllara teyzem. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan Arif Alacı, aleykümselam Arif kardeşim. Buradan ilk önce babam İhsan, Güllüçayır, Fırat Demir, Bucalı, Gökay, Öztürk, Ali Eser, Biçer abime selam olsun. Farklı kurumlarda yatmakta bulunan abim kardeşlerime de selamlar olsun. Ali Alişan, Oğuzhan Kulaksız, Ahmet Hancı, Arda Kurt, İzzet Karakaya, Bali Adem, Asil Çalışkan, Daykolu Çakır, Emrah Yaşar, yani Namıder, Nado Emrah, İsa Erkol, Yücel Alptay, Ayhan İrbat'a bayramlarını enişten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.
Geceyi şu kelimelerimle bitirmek istiyorum. Tüm Bayraklı çocuklarına ve Dayko Yıkık Kemer çocuklarına selam olsun. Ben Namıdar Bayraklılı Arif Alaca ve Asil Çalışkan. Hayatın hakkını veren tek kral Osman Gazili Sezeko. Selamünaleyküm yakışıklı abim. G8 koğuştan Yağmur Türkeli yani Zozan sağ ol kardeşim benim. Ciğerimin köşesi Bergamalı Hasret, derlerim Pelin Arslan Burcu, Gürbüz Gamze, Nazire Eker, Aslı Aydın Eda. Ona armağan olsun gece şöyle bir mesaj bırakıyorum.

Bu şarkıda onu hatırlıyorsan o senin eskin değil, ezgin sevgilin demektir. Tan taşıdan dönme geri, çalarsan çok mutlu oluruz. Caner Kaptan, yanımda olmazsan da bir yerlerde var olduğunu bilmeyi seviyorum. Ben sana ulaşamadığım anlarda seni özlemeyi seviyorum. İsmini kolumda taşımaktan gurur duyuyorum. Kulağımın sesine hasret kalışını seviyorum. Gözümde, burnumda, gönlümde tütüyorsun. Seni çok seven Gamze Gül'ün. Şakran kapalı tekide yatan canım babam günahı keser. Seni çok seviyorum. Benim ilk ve son aşkım. Beni bu yaşa getirirken döktüğün her terin damlası sana cennette ırmak olsun. Ömrümün miladı ve amcam olan Kurtuluş Keser, namıdar böcek. Ona kader ortaklığı yapan koğuş arkadaşlarına Allah'a emanet olun. Şarkı olarak Metin Işık Kader çalarsanız sevinirim. Ben B3 koğuşundan sarışın Ayşegül Yılmaz. Boş aşkta yatan canım Semih Ortaç. Burada ayrı geçirdiğimiz son bayram olmasını dileyerek bayramını kutluyorum. Aslanlar kafese sığmaz sevgilim. Bugün değil ama mutlaka bir gün. Aslanımla bize tekeden yıkamazlar bizi şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Ben kadın kapalı B3'ten Mizgin Aylak. T1C16'da yatan canımın içi Murat Çampak sevdiğim. Geçmiş bayramını kutluyorum. Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu sensin kalbim. Varlığın ruhuma huzur veriyor. Tekeden yıkamazlar şarkısı bizlere gelsin. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan. T3B18 Kubilay Kılınç. Abi bana bir tane sana ulaşabileceğim tel yolla. Kirbem abi Murat Akdağ selam olsun. Cevap bekliyorum. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım nasılsın, umarım iyisindir. Valla ben iyi değilim. Aramadın beni, haberini alamadım. Öleceğim meraktan, artık bir umut. Yarını bekliyorum. Lütfen haber yolla alayım. Değilse farklı düşünmeye başlayacağım. Sen hiç böyle yapmazdın. Bekliyorum aklımda, kalbimde ve dualarımda olduğunu bil. Seni çok seviyorum bir tanem. Hemen biraz da buradan okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampalo, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kutbettin Çakma, Zaden Beklen, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksel, Cihat Aksakallı, Yeşil Rütlü, Direş Batıkan ve aynı kurum. A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki, ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere Kome Sebra'dan Dildarım şarkısı armağan olsun. Menemen C4 koğuşundan İsmail Bulu. Ben T1B3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik. Başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için derli olan Armağan Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaşdelen, Muhammed Koçit, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tonu. Menlere Söztürk, Serhat Aziz, Mertşen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı, bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan, Umut Eleftoz ve Muhammed Koçit'e armağan olsun. Biz T1B3 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Armağan ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'a, Harun Tarduş, Fırat Öztaşdelen, Salih Yılmış, Kurtuluş Çakarlı, Cüce, Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada, bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Taşkın kardeşim sonrasında Fırat Öztaşdelen, Fırat'ım, Taşkın'ım selamlarınızı aldım. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizlere de, koğuşlarınızdaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A2 Doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun. Namı der Fafi. Aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan. Akabinde dostlarım ve abilerim Güner Uyar, Adilcan Hep Bildik, Emre Buhan, Ercan Doğan, namı der Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim Can, amca, oğlum.
Yiğit Cenk Yüce, Efe U, Serhat Sayhan, Can Dostum, Emre Bakaç, Namı Der, Cihager, Tamer Demirdaş, Apoyel, Kadir Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktu, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan Kardeşlerim, Yusuf'um. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşafın sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta, BD. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani Namı Der Botan. Kadın kapalı B10 koğuşuna canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun. Hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen. Her şeyi erteledim, erteleyemedim. Bir şey vardı, sana benziyordu. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T4 John H. Koğuş'tan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi, kardeş, suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Eres, bütün adı geçen dostlarım, abi kardeşlerime selam olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuştan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyoz, Onur Önder, Marco, Hamza, Murat, Azo, Anaç, Ramazan, Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğanay, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşlan İbrahim Bayram, Namı Der Toroslu, Ağrılı, İbo, aleykümselam İbe kardeşim. Başta can dostlarım Hakan Yavaş, yani AK47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı ve Daykolu Engin Kaya, Bozo İbrahim Türeken, Antepli Ahmet Gezer, Volkan Çakmak, Yılmaz Ecellioğlu, Abdi Çelik, Erdi Taş, İbrahim Dağlı, Recep Şenkür, farklı kurumlarda ve koğuşlarda bulunan canım kanım Ağrılı Hakan Bayram dostum, Çiko Gürkan kardeşim, Oktay Özdemir, Erdoğan Dikmenoğulları, Adem Yavaş, Müjdat Güçlü, Barat Akan, ismini yazamadım, beni tanıyan tüm dostlara baki selamlar olsun. Ağrılı İbo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, yani Namı Der AK47. Aleykümselam Ahmet Hakan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum. Ahmet Can Alan, Mahalle Büyüm Can abim, Burhan Ormancı, Toroslu, Ağrılı İbo, Daykolu Engin Kaya, Batuhan Özgür, yani Bozu başta olmak üzere koğuş ve kurumlarda bulunan Harun Tarduş, Kürşat Yıldız, Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Özcan, Ayhan Kılıç, 4-0'da bulunan Öz abim Adem Yavaş ve Foça'da bulunan Muhittin Barış, beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Hakan Yavaş, yani Namı Der AK47 der ki biz dosta selamı da yâre sevdayı da biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım. Dostlarım, kardeşlerim Hakan Yavaş, Namı Der AK47, Ahmet Can Alan, Toroslu, Ağrılı, İbo, Baykola Engin Kaya, Batuhan Özgür, yani Bozo, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhammed Yıldırım, Murat Çampak, Harun Tarduş, Ayhan Kılıçlı, Okan Alkan, Erdal Karataş, Kürşat Yıldız, Muhittin Barış, Erdoğan Şahin, Antepli Ahmet Gezer, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selamlar olsun Burhan Ormancı. T1B14 koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık ve Sedat Elmas çavuşumuz Sadullah Başar ve de Narlıdereli Samet Tural ve de can dostlarımız Halis, Fuat, Osman, Uğur, Ekrem, Uğurcan, Şahin, Kadir Asaf, Hamdullah ve tüm koğuşumuzun kurban bayramını kutluyorum. Bir nolu T tipi B14'te bulunan Yalçın Öztanık, kadın cezaevinde bulunan eşi Bahar Öztanık, canları Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık'ın en içten dileklerimizle geçmiş bayramını kutluyoruz. Ve dostum Ferdi Bingöl'ün de geçmiş bayramını kutluyorum Yalçın Öztanık. Ben T2, C4'ten Ramazan Çıtırgı ve Veli Yılmaz. Buradan Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Batu Öztaş, Ferhat Ersan, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, hepsinin geçmiş bayramı mübarek olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu A12 Özgürlük Koğuşu'ndan Ünal Akyıldız. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Fatih Kömürcü, Tolgacam, Ayna Derli, Büyüklerim, Yusuf, Demirkan, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Reste, Nurullah Akın, Gültepe'li, Koti, Volkan, Dilli, Enes Gülten. Bu hayatta kendine yaslanan dik yürür. Azer Bülbül'den Üzülmedim ki şarkısı dostlarıma

12 koşulan Ünal Akyıldız başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Özdun, Erkan Erben, Adem Kaya, Emirhan Yiğitcam, Altunbay, Eyüp Kajik, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal, tüm şerefiyle yatan ağabeylerime, kardeşlerime selam ederim. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA12 koğuştan Doğan Kurt. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Namı der Nişya. Can dostlarım Hüseyin Belge, Namı der Cadde, Ünal Akyıldız, Menemenli Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsa, Cevat Çarka. Ben Doğan Kurt yani Nişya. Derli ailem. Ruhat Üstünde sözüyle kapatmak istiyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada alemin kralı Engin Avşar ve Gencay Üstünde, Ünal Akyıldız ve de Hüseyin Belge Ahmet Kaya'dan dostum, dostum, güzel dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teki C14'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Ömer Gurur, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin, Önerge, İbrahim Irmak, Emre Savuk, İbrahim Bilim, Ali İbrahim ve Resul Doğan kardeşlerimin, dostlarımın Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde ve Mehmet Çekici'ye selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir alamaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben TKC 14'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Gökhan Karasaroğlu, Ömer Vurur, Buğra Uğurlu, diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin, Kadir Şahin, Sedat Ocakçı, kardeşim Orhan Kaya ve Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofralarında bulunmak ümidiyle. Unutmayın ki kulun kaderini kulun kalemi yazamaz. Çaba bizim hüküm Allah'ındır. Ve selam. Ben Sürmeneli Tahsin. Selamünaleyküm Foça Açık Bozyakalı Ahmet, bir su tanesi parçası armağan ediyorum. Ali Eser Gücer, Nado Dayıma Gültepe'den, Mardin İbo, Halil Yüksel, Fırat Demir, Gökay Öztürk, Arif Alaca, Muhittin Barış, Ahmet Can Şen, Diyarbakırlı Mehmet Kurt, Orhan Cengiz, Murat Şahin, Yücel Aksoy, Mehmet Onur Durmuş, Burak Sancak, Serkan Ateş, bütün Bozyaka çocuklarına armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Halil Yüksel. Aleykümselam Halil kardeşim. C49'da yatan aslan abim Bozyakalı Ahmet Arif Alacan, Mehmet Özpınar daima bir su tanesi armağan olsun. Ben Menemen A15 koğuştan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta abim Rafet Kale, Sinan Dağ, Ömer Özyürek, Şerafettin Deveci, Muhammed Bilgiç ve de Foça Açık'ta yatan Selçuk Akduman'a selam olsun. Tüm dostların geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Geçmiş bayramın mübarek olsun inşallah. Bir dahaki bayramda beraber oluruz Halis abim. Ben seni çok özledim valla. Allah büyük inşallah Halis abim. Kurban oldum. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler Halis abim. Kalbi yüreği güzel adam. İyi ki varsın, gülüşüne kurban olurum. Bir mesaj daha okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Baksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok, Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatsız, iki gözüm Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4 C5 koğuşundan bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açıklar, Las Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşundan bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy'a ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not. Geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam. İbrahim Tatsız'dan hasret kaldım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleyküm selam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz, trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz.

İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm, Albay Bülent Dayım'a selamlar olsun. Kardeşlerim, bir şarkı. Bir dakika şöyle bakalım. Tamam, bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimizin kayıt mesajları takriben saat 9'u 5 geçe 10 geçeye kadar, sonrasında kaldığım yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Canalan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaç

0: Başkaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, Namıder Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Yamırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Eres, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, Namıder, AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, Namıder, Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, Namıder, Bozu, Toroslu, Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf, Pasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıder AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı İbo Daykolu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namıder Balina, Batuhan Özgür, namıder Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Pasul, namıder Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıder AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namıder Ağrılı İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Can dostlarım Hakan Yavaş, namıder AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, namıder Bozo, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namıder Balina, Batuhan Özgür yani Bozo köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım,

Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1'i A3 koğuşundan gümüş balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmut Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuz Er, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, namı der Balina. Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadığım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuştan Sedat Bulut, aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim gümüş balalı Murat Erez, namı der Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk... Dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, namı der Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuştan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi, kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez. Bütün abi dost kardeşlerime selam olsun. Adaletli güçlünün yanında olanın adaleti olmaz ve selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der bütün. Kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun hep. Dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni kocaman bir yalnızlıkla payıma düşen. Her şeyi erteledim, erteleyemedim. Bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuştan Enes İnce. Birlikte kader birlikleri yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovuyoz, Onur Önder, Marco, Hasan Murat, Azu Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğanay, adı geçen abi ve kardeşlere ve dostlara selamlar olsun. Cümleten selamünaleyküm Murat abi, ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak, aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım dostlarım Gediz'in, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahlar, bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek Emoş, Savaş Kaya, Beşu Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bülent, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşu Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baber Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu değerli dostlara cansever'den benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuştan Murat Erez, namı der gümüş balalı Balina, aleyküm selam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, Yusuf Pasul, namı der Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değiş-

0: değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kan Demir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder, Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozu, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, Namıder Balina, Dersimli Ekin, Volkan Çakmak, Paso abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esen Tepeli Alaaddin Karadağ.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Baki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan Ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuşu'na köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuşu'na selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, ağa abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Akta, Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş, Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli,

Dünya bir imtihandır. Felek insanı elekten geçirir. Kimisi ağırlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur. Barış Doğan. Ben T4, A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim. Başlar Can Kirmen, Fafi, Salih, Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre, Buhan, Adil, Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi, Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş, Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar Gaffo, Ahmet Bağcı, Furkan, Çubukçu, Azcan, Yatbaz, Tolga, Yalur, Muhammed Yalur, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4, A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan liderim Aslan abim Emrah Doğan A abim reisim Emre Doğan Façalı Can abim Erkan Doğan Can dostum Ersin Doğan Aslan biladerim Can Doğan benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden ne yuttum ne unuttum 40 gün gezersin kırda bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç benim için çok değerli olan dedem kral Mümin Doğan adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan can babam Emre Doğan. Big Boss amcam Barış Doğan aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya Fafi Salih Dursun Emircan Yatağan Adilcan hep bildik Emre Buhan. Güner Uyar Hıdır Akgün Yunus Emre Ateş Ahmet Ayaz Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın değerleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı, amcam Erkan Doğan, Aslan biladerim Mümincan Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der. Mute Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen koğuşumuzun dayısı. Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan, Bülbül Şiar, Alp Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Mute Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen koğuşumuzun dayısı. Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onurdaş.

4 Aikido anlar koşulan Emre Ateş benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam A, abim Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido anlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve köylü baba derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Halil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yolum

0: diken ekmeyin. Dünya halidir. Belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Lider dayım Emre Doğan. Façalı gözü kara abim Erkan Doğan. Kirven Big Boss Barış Doğan. Derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım. Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, Boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahve fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun, namı dar Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta. Teşbi Altı Koğuşu'ndaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Emrah Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emrah Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Selamun aleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe Genel. Aleyküm selam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim, çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuşu'na bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çark sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuşu'na bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abileri, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sonu. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Ben T4 Aikido, onlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümin Can Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Halil Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat ederim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar koşunan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Burak Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve Gecelerin Asi Bekçisi Berk Tuncel selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karampil, Yumurcak Enes, Günay Şefim, Turgut Tokcan, Gecelerin Yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca Kadın Kapalı'da yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım, kanım, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, sonrasında kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım, canım, yumurcam Enes, Günay Master şefimiz, Batuhan Karanfil mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan, Enes, Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin, Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztunç, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes, Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve Gecelerin Yargıcı Emre Tormuk ve Gecelerin Bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, yumurcam Enes, Günay dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Turulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun.

Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Amrat Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki Gözüm, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. A kardeşim Mümin Doğan, Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. A kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim. Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adilcan hep bildik. Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatanun, Güner Uyar, Ferhat İştekmamın Çelik, lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emircan Yatan. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de özdedem Kral Mümin Doğan, dedemin Adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem. Benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan, Can abim, Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B ondan maşallah. Tez korkmaz, aleyküm selam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulundum amcamın oğlu Halil, tez korkmaz. Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun, tez korkmaz. Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B ondan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah, tez korkmaz. Onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane. Ben T2 A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdlerim Bülent Dernek, Koçalı Serhat, Küçük Adnan, İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum A15 Koğuş'tan Botan Kartal, C4 Koğuş'tan Suat Yıldız ve Koç Açık'ta yatan Aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler. Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler, hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Koç Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve
farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkin oğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkin oğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün Eski İzmir çocukları

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Kent 2'li Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Afşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Meremen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat. Bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman, Polat Denerli, Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki ya Mırın ya Azadi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornavalılar Koğuş'tan Bornavalı Alican Coşkun Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin Yunus Akçakoca Şerefcan Avcı Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım Mehmet Topçu Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornavalılar Koğuş'undan TKC10'dan Bornavalı Volkan Ural aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin Şerefcan Avcı Yunus Akçakoca Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı Yunus Akçakoca Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım Mehmet Topçu Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma ellerinden öperiz. Can abim Ali Can Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi ben T2C10 Bornavalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, Can abim Mehmet Güler akabinde

dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşuna ve abilerime, Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm.

Yusuf'um, senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli Can abilerim Serdar Özcan ve Ali Can Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki, gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten bu canlılara Bizi Kılmaz şarkısı armağan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Endek. Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Sanzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, işin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar Koğuş'tan Yunus Akçakoca. Aleykümselam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A5'ten Kadir'de. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim, akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı, aynı kurumda bulundum Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler kardeşlerim, Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim, akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı, aynı kurumda bulundum Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler kardeşlerim, Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan

Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Alican, Coşkun, Aliço ve Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaya Şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben Teki C10 Bornavallar Koşulan Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koşumda kader birliği yaptı Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım, Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime T2 A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3 A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4 A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2 C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydınar ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Müzik.

Cümleten tekrardan selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Geçmiş bayramınız mübarek olsun tekrardan. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Alper Üzülmez. Aleykümselam Alper kardeşim. T3A8 diyarında bulunan Bucalı kardeşim Aslan Kirvem Atamer Çelik'in mert ve delikanlı ellerinden sıkar selamlarımı senin aracılığıyla iletmek istiyorum. İmtihanlar olmasaydı sabrın güzelliği anlaşılmazdı. Tez zamanda yanımızdasın Kirve, Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Buca'dan Alper Üzülmez. T3 kurumunda bulunan Görkem Kalemkuş, Ömer Kütükçü ve başka kurumlarda bulunan Halimcan Bayraktar, Ercüment Yıldız, Enes Kızıldağ abilerime, kardeşlerime selam olsun. Hemen kaldığımız yerden şöyle mesajlarımıza devam edelim. Murat abi merhaba, ben T1B16 koğuşundan İsa Yıldızhan. Merhaba İsa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum abilerim, dostlarım Ali Endek, Osman Temel, Diyar Kardeş, Necdet Portakal, Mehmet Altun, Mehmet Salman, Ölü Şarkıcı, Hozan Özgür Aktar, Emin Aslan, Epo Enes Aydındır, Mehmet Ali Tütüncü, Suruçlu İbrahim Oktar ve ayrı koğuşlarda bulundum arkadaşlarım Ali Değir, Zübeyir Aküz.

Hocam Şahin, Sarı ve Mehmet Ali Şeker hepsine çok çok selam olsun. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. T1B16 koğuşundaki İsa Yıldızhan, canım eşim seni çok seviyorum, aklım burada asla kalmasın, her dakika aklımdasın aslan kocam, az daha sabır, daha göreceğimiz çok güzel günler var. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz, ismini tek tek sayamadım tüm abi dost kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür, doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatmakta olan can dostum Berk Akyan'ın namı der Piri dostuma buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Servetini kaybeden tek bir şeyini, onurunu kaybeden tek çok şeyini, cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Her şeyini kaybetmiştir yoldaş Cancan. Abi T2'de yatan aslan kocam Sidar Erol seni çok seviyorum. Sevdam öyle güzel günler göreceğiz ki bu günlerin acısı çıkacak ben inanıyorum. Sen de inan, bayram falan yaşamadık. Sana kavuştuğumuz gün bizim bayramımız olacak. Sabırla seni bekliyoruz aslan eşim. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, 2 nolu C10 koş yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol. Rabbimden dilerim ki iyi ve huzurlusundur. Senin sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanetsin. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi hiçbir şeyi kafana takma. Herkesin çok selam var. Şimdilik yazacaklarım bu kadar ama son değil. Yaşam cesurların hakkıdır, seni canından çok seven kardeşin Akın. Bu arada Şahcan Kurt kardeşim, Ferhat Arslan kardeşim, Velit Turan kardeşim, Velit abim, baba Velit selamını aldım. Suzan'dan ve Sercan'dan aldım selamını. Velit'im Allah razı olsun, ben de seni seviyorum. Seninle beraber koğuştaki tüm kardeşlerime buradan sevgimi selamlarımı gönderiyorum sevgili Velit Turan'ım. Ferom gözlerinden öpüyorum, ben de seni seviyorum. Ferhat Arslan selamını aldım. Sana koğuşundaki tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Şahcan Kurt, Şahcan'ım selamını aldım bugün. Aleyküm selam. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler selamlar. Şahcan Kurt kardeşimin de tüm dostlarına selamları vardı, üstümüzde kalmasın. Sonrasında Emrullah Ete kardeşimizin, Ekrem Birlik, Mustafa Bor ve Canbaz kardeşim, sizlere de selamları varmış Emrullah Ete kardeşimin, selamlar üstümüzde kalmasın. Valla bayram süreç içerisinde çok arayan kardeşlerim vardı, hepinizden özür diliyorum. İsminizi tek tek zikredemiyorum, unuttuklarım var, şimdi unutmadıklarım var. Onların ismini zikredersem burada ayıp etmiş olurum, diğer kardeşlerime saygısızlık etmiş olurum. O yüzden hepinizden Allah razı olsun hoşgörünüze sığınıyorum. Bana kızmayacağınızı, gönül koymayacağınızı da çok iyi biliyorum. Çünkü yoğun bir tempo içerisindeydik. Allah hepinizden razı olsun. Ben de hepinizi çok seviyorum. İsmi aklımıza gelen, gelmeyen, arayan, arayamayan, imkanı olup da arayan kardeşlerim, imkanı olmayıp da arayamayan kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet, selamun aleyküm Murat abim, iyi akşamlar. Ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilenle abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık ve Özışık ailesi, sonrasında Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneş Sak, Mert Eko, Kahraman Parlak, Engin İlhan, İştah Toroslu, Emir Yıldırım, Murojan Peker, Umut Oğuz Veren, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşan, Eren Kotanoğlu ve Gökhan Tonga bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den eski İzmirli Özcan Yazar. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Başta benim için canımdan can, kanımdan kan olan aslan abim Ozan Yazar, Berkay Özel, Osman Karakalpak, abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Diyar Bininci, Yakup Akbulut, Erhan Aydın, Şahin Bayram, Önder Korkmaz, İbrahim Erişen, Serhat Turgay ve Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli olan Beyza Özkan radyo başına. Ömrüm bir tanem, sağımdaki melekler solumdaki varlığına şahit olsun ki yüreğimdesin. Sevgilerimle eski İzmirli Özcan Yazar.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan Abidos kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta

Benim için çok değerli olan kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Vedat Çelik, Fatih Bozkurt, Eray Yıldırım, Diğer Bininci, Güney Yapıcı, Emrah Bay, sana selamlarım. Bakidir kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve eski İzmirli Özcan Yazar abimin derdisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben Bayraklı'da Berkay Özel. Ben Ballıkuyu'dan Zalo Şakrantı 2'de yatan ağabeyimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Murat abi ben Ballıkuyu'dan Zalo. Çok değerlilerim abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya ve değerli dostlarımıza selam olsun kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Zalo. Değerli ağabeyimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yeşin Ergül, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Saloday, yani Sebahattin Yalçın, Mert Aydın, Zindan Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Azat Yavuz Selin, Şirin, Can Polat, ismini sayamadım dostlara da selam olsun. Sizleri seven Zalo. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Varlığıyla huzur buldum, bir oğlum var. Benim canım, kanım, yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her adımda kalbime dua ettiren iyi kimsin? Canımın eşi, varlığın huzur, gülüşü anlatılmaz kıymetli. Aynur Polat Esmer'e armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan, selamını aldım Furkan'ım. Aleyküm selam kardeşim benim. Sağ olasın. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Selamun aleyküm Murat abi, nasılsın? İyisindir. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Sağ olasın, hep beraber yonal. Aynı ayrı kurumlarda yatmakta olan Reis Durmuş Mankır, Cüneyt Gündüz, yani Çiko dayımız, Mertcan Doğan'a, yani yetim Aslan abim, Halil Yiğit, Vahit Uluda, can dostum Kadir Tör, Namıder Timser, can kardeşim Fırat Korkmaz, Aslan kardeşim Alişan Taş, Küçük Mafya Gürkan, Tilki Hakan Kartal, Sedat Ergün 15'te bulunan can dostlarım Olgun Polat, can dostum Firocan olmak üzere tüm şerefiyle yatmakta olan abi kardeşlere selam olsun. Dostlarım bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimi, düşmanlarım bilsin ki hesaplaşmadan vazgeçmediğimi. Sen de sevilensin Murat abim. İhanet bizim civarımızda olmaz, yapımız da buna müsaade etmez Kadir dostum. Aleyküm selam Kadir, sağ ol kardeşim benim, sizler de öyle. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını, demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun, tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Nur Rutbi, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, Avni Ser Sancar, Ömer Elmastaş, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan İbo Sil. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle abi ve kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleli, Emirhan Acar, Eyüphan Bozkurt, Aksel Varol, Emirhan Ceylan, İbo Sayar, farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Burak Nazik, amcam Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Kara, Yavuz 40 kişiye selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. T3C5 koğuşuna yatan abim İvo Sil radyo başına. Canımın içi sensiz bu bayram çok zor geçti. Seni çok özledik. Kavuşmak için beklediğim en güzel yarınlarımsın. Seni çok seviyorum abicim. Şakran T3'teki abim Ozan Denli'ye selam olsun. Umut gözyaşlarıyla suladığımız ağacın meyvesini sırası geldiğinde teker teker toplayacağız. Sen de çıkınca inşallah abi. Ati'den selamlar Efe Şenkal. İyi yayınlar abicam. Ben kadın kapalı B11'den Buse Işık, sağ olun kardeşlerim. T1C17'den Muhammed

Sayın ve Eray Deniz Oyman radyo başına. Ömrüm nasılsın? 4 gün geçmek bilmedi. Fazlaca özledim seni. Bu satırlar biter, hisler bitmez. Söylenmeyen her şey sensin. Seni seviyorum. Muhammed Sayın. Eray, sen de seviyorsun. Mamime iyi bak. Öpüldünüz. İlayda'nın da selamı var. Kardeşime ve sevgilime Eypo Serseri şarkısını armağan ediyorum. Abicam, ben kadın kapalı B11'den Buse Işık T1C17 Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman radyo başına. Ömrüm nasılsın? 4 gün geçmek bilmedi. Fazlaca özledim seni. Bu satırlar biter, hisler bitmez. Söylenmeyen her şey sensin. Seni seviyorum. Muhammed Sayın Eray, sen de seviyorsun. Mamime iyi bak, öpüldünüz. İleyda'nın da selamları var. Kardeşime ve sevgilime Eypo Serseri şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel. Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslan dayım Erhan'tan, yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. O ben. Yılmaz, Eren Kartalmış, Harun Aydemir, Eyüpan Bozkuş, DJ İbo Sil, Atakan Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbojan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhe, selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan, yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan Asil Yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. İzmir sensiz öyle boş ki hiç durasım gelmiyor. Her yerde gözüm seni arıyor, odamıza giremiyorum. İnşallah bugünlerde geçecek. Çeşme'ye gideceğim bugün, birkaç iş hallediyorum. Açık görüşte konuşuruz. Perşembe 5'te ara canım. Esra ablayla olacağım. Seni çok seviyorum. Dualarımdasın. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Sen benim en güzel doğam, en kıymetli bekleyişimsin. Ben sana yorgun olduğunda dinlenecek bir omuz, karanlıkta yolunu aydınlatan bir ışık, üşüdüğünde seni ısıtan bir nefes olurum. Gülüşüne bir kez görmek için binlerce yolu yürür, bir kez sesini duymak için günlerce beklerim. Aramızda ne olursa olsun kalbimdeki hiç yerin değişmeyecek. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ahmet Şakar. Buradan sizin aracınıza Şakran 2.0'da yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmek, en güzel özgür yarınlarda görüşmek dileri. Seni seven sayan Ahmet Şakar, Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyuncu'ya armağan olsun. Ben Ferit Yılmaz, Şakran 2.0'da yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle seni seven sayan Ferit Yılmaz. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmas'taş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, akabinde Bayraklılı Ercan Ekin, Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil Birtan, Esen, Sercan Bülbül, Barışcan Kartalmış, Zaza Kadir, Alpkıray Civan, Onurdaş, Emre Yener, Boncuklara Fısıldayan Adam Ferhat Kırdı. Bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki başı bir karlı dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yol hiç değiliz. Murat abi, ben T3A13'ten Ömer Elmastaş, farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tagu, abim Kadir Deniz Sidar, Deniz Sedat Ulu, Ahmet Güneş dostlarım, Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatbak, Mami Birlik, Osman Kırcal, Emircan Açgöz, bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş, Yanmır'ın Yan Azadi. Bu arada Sedat Elmas kardeşim. Sedat Elmas. Çeçen kardeşimin sana çok çok selamı vardı. Dün beni aradı, sağ olsun, bayramımızı kutladı. Sana da çok çok selam söylememi rica etti. Sedat Elmastaş kardeşim. Çeçen kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, oğlu Baran Çelik, Beko Zengin, Baltazar Sato, Kalenin Altın Çocuğu Şefikcan yani Çapo, Çimen Tepeli Sokaklardan Ramço, Kadir Burak Keser'e, akabinde Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe selam olsun. Kurumumdan Salih Coşar mektup atacağım kardeşim.
İsmini sayamadım tüm tanıdıklarıma hayırlı geceler diliyorum. Bu sözüm size gelsin. Kum saatinin dibindeki kumlar gibiyiz. Lakin ters çevirince en tepedeyiz. Bu devranın döneceği günler yakındır. Yıldız Silbe'den çat kapı tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar. Grover. Murat abi ben Teviş B3'ten Çimen Tepeli sokaklardan Ramço. Öncelikle amcamız Çam dibinden Sakal Ahmet dayımız Sado Çelik Beko Zengin Mustafa Başar namı der. Grover Aslan kardeşim Selçuk Yılmaz. Dört nolda Aslan amcalarım Emre Çayırtepe. Şerif Çayırtepe namı der Uçe. İki noldan Harun Çayırtepe. Kadın kapalı Ceb 5 koğuşuna annem Ayla. Çınartepe kader ortaklarına. Yok Çayırtepe. Evet Ayla Çayırtepe. Düzeltelim onu. Kader ortaklarına Foça açıkta bulunan Müslüm Aşkın Kepçe Aslan abim Savaş Doymaz'a selam ederim. Bu sözüm Emre Çayırtepe'ye gelsin. İnsan kaderini kulun kalemi yazamaz. Hüküm sadece Allah'ındır elbet bir gün. Özgür günlerde görüşmek üzere. Uygar Doğanay'dan Bel Olurum şarkısı bütün Çimentepe çocuklarına armağan olsun. Ramço. Murat abi ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarına Şefik Can Namıder Çapı. Öncelikle Öz abim yoluna can oldum. Agit Can, Yıldızlı Muru, Azat Yavuz, Dev Devran, Yunus Akça Koca, T4-15'ten Özdayım Vedat Yüce. Kurumda bulunan Sıraç Kahraman yani Pango, Hakan Keser, B2'den İsmail Yangın, akabinde koğuşunda amcam Çam dibinden Sakal Ahmet, Aslan dayım Sado Çelik. T4'te bulunan Aslan kardeşimiz Baran Çelik, Aslan abi Mustafa Başar, Namıder Grover, Çam dibinden abimiz Beko Zengin, can yoldaşım Zaza Çakırım'a selam olsun. Hayırlı yayınlar Çapo, sağ ol kardeşim benim. Murat abi iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Sağ ol kız kardeşim. Mert'im canım dünyam günler sonra sesini duydum. Bugün bana kızacağım bir şey yapmıyorum. İçeride lütfen kendini yanlış şeylerle kafanı doldurma. Ben seni 5 sene beklemişim. Her şeyim olmuşsun sen benim. Evimizde seni bekliyorum hep. Seni çok seviyorum aşk tanem. Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Cuma günü geleceğim Allah'ın izniyle. Haftalar sonra seni göreceğim diye içim içime sığmıyor sevgilim. Sen içeride dört duvar arasında nasılsan ben de dışarıda o haldeyim. Ne ağzıma bir lokma giriyor ne gözüme uyku. Sen gittiğinden beri senden tek istediğim kendine iyi bakman. Benim için dimdik durman kimseyle görüşmüyorum. İş ile alakalı sürekli kafamda. Lütfen bir şeyler kurma. Rabbimin izniyle çıkacaksın. Kendine dikkat et. Tüm arkadaşlarına da selamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum sana sevdiğim. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över. Aleyküm selam Bulut kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik namı der Cüce. Abi Muhittin Çalışkan, İsmail Demir Koç, Batuhan Batıcan Tu. Fıçı dostum, Mahmut Çiftçi, Mahmut Şeran, Emre Ördekoğlu, Yaşar Ördekoğlu, Eray Portakal, Samet Özdemir, Cengiz Özdemir, Nurullah Çelik, Ahmet Aydın, İlyas Kortak, Enes Yüzkaya, Yiğitcan, Parlak Ercan Ekin, Gökhan Soğuku, İstanbullu İsa Meriç, Emrehan Türkmenoğlu olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selamlar olsun. Murat abi ben T2C12 koğuştan Bulut Över. Başta dostum Seyfi Bal, başka koğuşlarda bulunan Ercan Küleş, Ozan Doğan, Kuşçu Ferdi, Murat Şimşek, dostum kaleden Kesper, Ali Koyunca selam ederim. Hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Esen, Keskin Dilara ile Serenay Yılmaz. Bizim omuzlarımız yüke talimlidir. Namerde el açmak olmaz. Hüzünden zarardayım şarkısı armağan olsun. Murat abi Şakran kapalıda yatmakta olan canım abim Burak Baran'a gelsin. Bu şarkı Ahmet Kaya arka mahalle. İzmir Şakran kapalı cezaevi T4A5 koğuşuna yatan Hamza Güldalı eşim Ahmet Kaya'dan Sazaniye gelmeden şarkısı armağan olsun. Şakran T3'te bulunan canımın içi kardeşim Emir'im. Bilmeni isterim ki aklımız ve kalbimiz hep seninle. Sen orada iyi olduğun sürece bizler de burada iyiyiz. Güzel günlerin geleceğine inan sana ve tüm arkadaşlarına selam olsun. Rabbim güç sabır versin seni çok seviyorum ablasının bir tanesi Allah'a emanet ol. Şakran T3'te bulunan canımın içi kardeşim Emir'im. Bilmeni isterim ki aklımız ve kalbimiz hep seninle. Sen orada iyi oldukça bizler de burada iyiyiz. Güzel günlerin geleceğine inan sana ve tüm arkadaşlarına selam olsun. Rabbim hepinize güç sabır versin. Seni çok seviyorum ablasının bir tanesi Allah'a emanet ol. Hemen sayfamızı yenileyim.
Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan. Dostlarım ve kardeşlerim, başta kıymetli dostum İbrahim Taşıyan, vefakarım Celal Eken yani Celomen, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneş.

0: Mert Eko Kahraman Baran Yıldız Osman Kara Kalpak Çamdibili Sarı Oğuz Fırat Veli Çelenk Keko Fırat Yasin Akçay Ağdayım Taşkın Eleftos Can Parçalarım Özcan Arap Aslan Engin Avşar ve Avşar ailesi olmakla beraberinde kadın kapalı olan Ömrüm Deniz Yeşildağ seni çok seviyor ve özlüyorum Ömrüm bir söz sabır en acı otun tek tatlı meyvesidir ismini saydım herkese selamlar ben Ali Arap Aslan Şoreş bir de ses kaydımız var onu da dinletelim hemen.
1: Ben sevgili Anırtan yararken yarayacağım ben. Benim için kıymet tabi o kadar da değerli olan kardeşim. Oğuz Doluk ve Baran Yıldız'ın doğum gününü en üstten dileklerimle kutlar. Bir sonraki doğum günlerini aileleriyle geçirmenizi temenni ederim. Ve beni tanıyan tüm dostlarına selam ederim. Allah'a emanet olun. Ben Celomen.
0: Aleyküm selam Celomen kardeşim sağ olasın. Evet hemen sayfamızı yeniledik. Selamünaleyküm Murat abi iyi akşamlar iyi yayınlar. Ben Tepecik Tenekeli'den Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam sağ olasın Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım ziyaret iyi geçmiş. Allah'ın izniyle sıkma canını. Bugünler geçecek. Aramanı bekliyorum. İnşallah sabrımızın sonu selamet olur. Seni çok seviyorum. Seni her zaman da sevecek olan eşin Sarı Yalçın Çakmak. Murat abim iyi akşamlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Sağ ol kız kardeşim. Koğuşuna bulunan arkadaşlarım Çimentepe'li Japon Tayyip'e Kızıltepe, Sentepe'li Yağmur Yılmaz Funda, Baltacer ve Zekiye Nur Bülbül arkadaşlarıma ve koğuşta bulunan diğer değerli dostlarıma selam ederim. En güzel şarkılardan bir tane bize seçip beğenirsen seviniriz. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kimsenin başına omzumuzu koymadık ama sırtımız duvarın soğuğunu çok yemiştir. Ben Tülay Çakmak. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limontepe'li Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış Ali, Yalçın, Eci, Sercan, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin, Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal, Uluç, Mustafa, Çağrı, Savaş. Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün, Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya zindanlardan taşa taşa şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A5 koğuştan Oğuzhan Orhan. Namı der Limontepe'li Osi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın akabinde Menemen. B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derli canlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Murat abim ben Tomiş Şakran T2 C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçeğe sevgiler selamlar. Bir tanem geldim ben gece nöbete yazmışlar beni. Akşam işe gideceğim saat 9.30'da ara olur mu seni seviyorum. Murat abi ben T2 C7 koğuşundan Ali Der Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Mesafe aramızdaki yollardır gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Cümleten selamun aleyküm aleyküm selam. Şakran T4C10'da yatmakta olan amcam Abdülcebbar Ayba. Kırıklar cezaevinde yatan İsa Ayba cezaevindeki tüm Ayba ailesine Ahmet Aslan'dan nem kaldı şarkısı armağan olsun. Burada tüm ismini yazamadım dostlarıma da selam olsun. Rabbim tüm mahkumların yar ve yardımcısı olsun. Mehmet Ayba. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna atmakta olan Harun Aydemir aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüpan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat Suat, Akbalık Selçuk, Karabalık, İbo Can Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadetler. Şimdilik saraylardayız. Şimdilik zindanlardayız. Saraylarda görüşmek dileğiyle. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm canımın işi nasılsın? Ben döndüm sevgilim. Şu an her şey yolunda bir sıkıntı yok. Merak etme. Yeni bir aya daha seninle girmenin huzurunu yaşıyorum. İnşallah bize sevinç ve mutluluk getirirsen benim en değerlimsin. Bir şeylerin olacağına eminim. Umudum hep var seni. Çok seviyorum ve

Seni çok özledim. Murat abi, Şakran T312'de bulunan Aslan'ın Balçovalı Fatih Akdağ güzel kızından yolumuz dikenli olabilir ama biz de çiçek toplamaya çıkmadık. Senin o bir tek gülüşünle dünyalar benim oluyorsa, seni her özlediğimde gözlerimden damlalar dökülüyorsa, sen üzüldüğümde benim canım yanıyorsa, sesini her duyduğumda dünyanın en mutlu insanı olabiliyorum ve sen benim her şeyimsin. Nebi Demir'den en büyük aşkım sana gelsin sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T312'den Balçovalı Çaki Fatih Akdağ. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Dünya markası Refox, Veysel Kılınak, Umut Geçgel, Çağdaş Yesmezler, Mert Ütücü, Berk Bakırcı, Batuhan Gökten, Evren Yavuz, Veysel Yesmezler, Yunus Kaya, Armağan Eretoz ve Oğuz Gadiş'e selam eder. Hijyan'dan aynen şarkısı armağan ediyorum. Ayağa kalkmak için omuzlara değil cesarete ihtiyaç vardır. Murat abi, belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, hayatımızın yokluğunu başka biriyle paylaşmak kendi rotanızı bulmanın en iyi yoludur. Ben yolumu buldum. Ece Erdem'den Oygün'üm. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'ta. Canan Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyoruz, sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak, her zaman kalbimdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Kısa bir aradan sonra selamlar Murat Bey, Ayşen ben. İyi yayınlar, sağ olun Ayşen Hanım. Buruk geçen bayram arkasından sizin sayenizde biraz olsa içimizin rahatladı. Mesajlarımızla gözümün nuru cam parçam. Beyza Özkan'ıma iyi akşamlar. Annem, seni bir sürü seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma güzel kızım, tamam mı? Allah'a emanet ol aşkım kızım. Canım kızım, kalbimin en hassas noktası. Dünyanın en güzel çiçeği. Güneşim, gökyüzüm, gözümün nuru, her şeyim Beyza Özkan. Cennet kokulum, bu gece sana Sevinçek'ten Üzülmedin ki şarkısını armağan ediyorum. Aşkım çok özledim senli günlerimizi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brataler koğuşuna yatmakta olan Eyüphan. Aleykümselam Eyüphan kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel, Varol, İbrahim Sil, Harun Aydemir, Selçuk Karabalık, Ferit Adalı, Emirhan Ceylan, Aliço, Uluçamlı, İbocan Sayar, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Arda Kuva oğluna selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir. Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Eyüphan radyo başına. Kömür gözlerine hasret kaldık. Seni o kadar çok seviyoruz ki. Sen bizim kıymetlimizsin. Bu zor günlerde geçecek. Eskisi gibi yan yana olacağız. Az da sabır. Sabrın sonu selamettir kardeşim. Allah yar ve yardımcın olsun. Bremen. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Selamun aleyküm Murat abi, nasılsın? Aleyküm selam Berşan. Hep beraber iyi olalım kardeşim benim. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gülçin, Hasan Güneş, Ömer Elmastaş, bu derli insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal, Aykurt, Ceyhun Öcal, bu derli insanlara grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun. Sizi seven Berşan Polat. Murat abi, ben 3 nolu B9 koğuştan Berşan Polat. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal, Aykut dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün, Erkan Mami, Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut, Arsal, Fevzican Karadeniz. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar ardında olabiliriz ama yüreğimiz hala sokak kadar özgür. Bizi yokluğumuzda ölçenler dönüşümüzle tanışınca susacak. Şakran T3B9'da kalan ömrüm Berşan Polat'a. Hasretle selam ediyorum. Adamın yokluğu da varlığı kadar ağır olur. Sen içeride dimdik dururken ben dışarıda seni beklemeyi biliyorum. Sevdasına sahip çıkan kadın da en az adamı kadar güçlüdür. Seni çok seviyorum. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Bir tanecik kocam, hayatımın anlamı. Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Oğlumuzu gördüm, her şey yolunda maşallah. Sen de aradığında gösterdim. Gözündeki o mutluluğu görmek her şeye değerdi. Allah'ın izniyle 19 gün sonra kucağımızda olacak Baybars Paşa.
Eren'im için.

Dün pasta üzerinde mum üflettin. Senin o güzel babalığına o kadar hayranım ki Allah'ım bir an önce bizi sana kavuştursun. T3D2 Yavuz Kırçiçek, sabırla bekliyorum hayatımın anlamı. Seni çünkü biliyorum ki özlem ne kadar büyürse kavuşmak o kadar kıymetli olur. Sana çok teşekkür ederim. Bana her zaman dünyadaki tek kadınmışım gibi hissettirdin. Senin varlığın bana hayatın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Çünkü seninle öğrendim ki mutluluk bir yerde değil, bir insanda saklı ve o insan sensin canım eşim. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran'da yatan başta abi Mücahit Aksakal ve Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akar Bulut, Burhan Kaya, Hayati Cankaya, Mehmet Can Turan, Murat Zengin, Doğan Duman ve Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Ben Emrecan Çiçek, Şakran'da yatan Mücahit Aksakal ve Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akar Bulut, Burhan Kaya, Hayati Cankaya, Mehmet Can Turan, Murat Zengin, Doğan Duman, Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin ve Feyzullah Oral'a selam olsun. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. Senin notunu abine ve kuzenine ilettim. Yarın için abine yazdım ama geleceğini pek sanmıyorum. Çocuklar okula gittiler. Ben yarın gelebilirim inşallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a nasılsın, iyi misin, iyi olmanı Allah'tan isterim. Tülay anne şöyle telefonları açsın. Allah'a emanet ol Fatih Bulut'tan, saçlarında sızın olayım şarkısı sana gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, bak Ceylan bayramın birinci günü sana istek geldi radyoda, isimlerini geçirtme. Özellikle Sezen abla Ceylan'ın ismini radyodan geçirtme. B1 koşu dahil. Murat abi öptüm senin ellerinden. Ceylan'ım güzelim seni çok seviyorum. Estağfurullah Veli, gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme seni çok seviyorum. Sıkılma anne. Allah büyük. Ceylan Taşkıran, Aslı Tunçlar, Fatma Tunçlar, Yusuf Sarsılır, baba Saffet, Gülşah Sar, Hasan Yüksek, sizleri seven Veli Deveci. Murat abi ben Tepecik'ten Meltem. Erdoğan T1 15'te yatmakta olan Doğuş Erdoğan ablasının paşası, seni çok özledim. Hep aklımdasın, dualarımdasın. O gün görüşten çıktım. Kapıda bayılmışım ama iyi, merak edilecek bir şey yok. Yarın mahkememiz var ikimizin. Hayırlısıyla beraatimizi alırız inşallah. Annem selam söylüyor sana. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kalbim Dodo. Ben Tepecik'ten Meltem. Kardeşim Doğuş Erdoğan namı der. Canik Doğuş ayrı kurumlarda olan dayım Metin Kuznek namı der Sarı Metin. Baran Margi Paşa yeğenim, hepinizi çok seviyorum. Rabbim tez vakitte özgürlüğünüze kavuştursun. Umudunuzu yitirmeyin. Umudunuzu yitirdiğiniz yerde kaybetmeye başlarsınız. Benden size Hicam bisküvüyüz aynen armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İyi yayınlar, bayram geldi geçti. Bir dahaki bayrama beklediklerimizle girmek umuduyla inşallah. Şakran T2'de yatan canım eşim Sezer Sayım. Seni çok seviyorum bir tane. Her daim beklediğimiz, özlediğimiz bir tek sensin. Ümit Yaşar'dan Ateşlerde Yanacağım şarkısı sana gelsin. Sen bizim babamız, canımız, kanımızsın. Seviliyorsun bir tanem. Allah'a emanet ol inşallah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben yeğenin Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf'um. Senin aracılığınla değerli abi ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan değerli abim Engin Afşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küleş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Umur Hocam Peker, değerli abilerim, can abilerim Serdar Özcan, Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Can abim senden Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C10 koğuşunda Bornovalı Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim, dostlarıma selam olsun. Değerli abim Serdar Özcan, Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Afşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şeref Can Bornovalı, Engin Afşar, değerli abim Serdar Özcan, senin yolun bizim yolumuzdur. İyi yayınlar, iyi akşamlar abi. Sağ olun kardeşlerim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, ömrüm iz biz, sıkıntı yok, aramanı bekliyorum sadece. Aklım sürekli sende sevgilim, perşembe gününü iple çekiyorum. Seni çok özledim ömrümün geri kalanı. Her gün mucizeler içindeyim, sanki çıkıp gelecek gibisin. Oğulların da ben de seni bekliyoruz, seni seviyoruz aşk kocam Savaş Aktaş.
Savaş Aktaş.

Aslan babam, her gece Allah seni bize versin, gel aile olalım diye dua ediyorum. Seni bekliyorum, geldiğinde hep gezelim, maç yapalım, beraber uyuyalım. Aslan babam, kral babam, Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK12 Koç'tan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın Namıdar, Fıçı Ercan, Ekin Portakal kardeşler, İstanbullu İsa Enes Yüzkaya, Bulut Döver, Çimen Tepeli, Yiğit Emir Kırmızı, Gökhan Solkuyu, Emre Ördek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı ismi geçen abi ve dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. B8'den Tülay Demir, başımın tatlı belası Ramo Temel, Zeynep Uçan, Birsen Yatmaz, C16'dan Sözler, Tanhan, Bergamalı, Hasret, eğseydik çok kapıdan geçerdik. Biz dik durmayı seçtik. İyi yayınlar Murat abim. Sağ olun kardeşlerim. Bir mesaj da okuyacağım. Sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım kardeşlerim. Biz TK6 Koç'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere. Cihan Ateş, Zehro Çağdaş, Ateş Fırat, Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay, Minkara Devrim, Atalay, Kadir, Namal, Tolga, Acar, Baran, Nadir, Özkan, Eke. Selam olsun, ben Doğanay Devrim. Biz TK6 Koç'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaş. Başta Doğan Canergül olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara, Dostum Türker, Türk Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adiler Başlı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbul'u, Mehmet Nuriye, Şükrü Köken, Burçan Yatmaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun, ben Doğanay Devrim. Ben TK6 Koç'tan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş, Ateş Doğan, Caner Gül'le, Devrim Atalay, Sinan Azat, Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı, Muro Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeri, Kekodayım Şükrü Yıldız, Bursa'dan Dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun, ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan Çok Seviyorum şarkısı armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönül'e.

İki güzel şarkımızdan hemen sonra kaldığımız yerden devam. Bu arada Sergen Görgür, Ertuğrul Görgür kardeşlerim, Atakan Nüder kardeşim, Polat Küleş kardeşim, sonrasında Eyüp Görgür abimin hepinizi, ayrıca Deniz Bayhan, Hamza Bayhan ve Eyüp Görgür abimin tüm tanıdıkları, tüm yeğenleri, akrabaları, dostları, arkadaşları, sevdiklerine Eyüp Görgür abimin çok çok selamları vardı. Sergen ve Ertuğrul Görgür kardeşlerim, Atakan kardeşim, muhtemelen duyuyorsunuzdur, Polat kardeşim,

Hepinize çok çok selam vardı Eyüp Gürgür abimin. Eyüp abim, sana da sevgiler, selamlar, yanındaki dostlarına da, kardeşlerimize de. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ateş, aleyküm selam Melihcan kardeşim. Senin aracın ne değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Hüseyin Can Patir, Agosi, Yavuz Özkan, Demirbaş Cem, Can Der, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem, Çolak Çivi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a, beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim, sağ ol Melih kardeşim. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, ben Hüseyin Can Patir, aleyküm selam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracının ile değerli ve kıymetli abi dostlarım öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Cander, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş, hepsine selam eder Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ ol Hüseyin Can kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, aleyküm selam Cavit kardeşim. Benim için değerli olan derman alınca Halil İdam olmak üzere T3B17 yatmakta olan Aslan kardeşim, Polat Gezgiç ve değerli abilerim Ayhan Kılıç ve Ömer Şen. Ayrıca Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Halil Karagöz'e selamlarım bakiden. Gece söz, zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Azer Bülbül ne sayarsan say, tüm abilerime kardeşlerime armağan olsun. Murat abi, ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, koğuşuna kadar birliği yaptım. Derman alınca Halil İdem, Hikmet Ören, Berkan Şavlı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Taylan Ozan denli farklı kurumlarda yatan kardeşim Berkay alınca ve T1'de yatmakta olan Halil Karagöz'e selamlarım. Bakidir gece söz, herkeste bir maske takma hevesi var. Kimsenin kendi olmaya cesaret kalmamış. Or Karakuş'tan yaşandı ve bitti. Cambaza armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İkinoğlu A17, koşulan Hüseyin, zengin sarayın asaletini sağlayan Aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar kadar birliği yaptım. Aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altın Kadir, Bozkurt Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emrecan Sürücü, D8'de yatan Hakim Baldı, 16'da yatan Burak Nazik ve 18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İkinoğlu A17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle koğuşuna adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş, Furkan Kaçar, Erkan Önden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altın, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, Birinoğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı, Reşin Erdem, Mehmet Candan, Üçnoldan Sertaş Arıkanlı'ya ve tüm Altına çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu yalnız bırakanı asla unutmazmış. Ben İkinoğlu A17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumda yatmakta olan yoluna baş koydum. Abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eser sesin kayadan götüreceği tek şey tozdur. Aslan abim, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Fırat Fatih, Özışık Azat, Özışık Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Eken, Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bu can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Azat Özışık Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, İnan Eş Yok, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bu can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, derli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki Kamuran Kaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öpüyorum elbet Rojek. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmezsizler ben. Bugün özel gün, kader birliği yaptım. Öte kardeşim olan Gönül, Baba Çörs doğum günün kutlu olsun.

ki benim kardeşimsin. Burada sen bana hem abla hem de kardeş oldun. İnşallah hep mutlu ve özgür olman dileğiyle ben Damla Yesmezler. Benden Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı Armağan olsun. Şakran kadın kapalı dolan Candan Babaçörs yani gönülün kardeşi, bir o kadar da merhametli ve cesaretli abla. Bugün senin doğum günün. Benim ise ilk abla değişim ve ilk yaşama sebebim. Güzel hediyemsin, iyi ki sen benim ablamsın. Sırrım sırdaşım, nice bizli senelere, benim gülen yüzüm mutlu yıllara. İsmet Tarih abimle sizi candan seven kardeşiniz Candan Babaçörs. Ben Tatü İsmet, kadın kapalıda yatmakta olan gönlümün sultanı, radyo başına gönül gönül kardeşim radyo başına. Gönlümün sultanı, benim sevdiğim kadınım doğmuş bugün. İyi ki doğmuşsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde beraber olmamızı nasip etsin. Sağlıklı yıllar diliyorum. Seni seven Tatücan. Ben Tatü İsmet, gönül Babaçörs radyo başına. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle ve benimle olman dileğimle. Ben Tati İsmet, gönül eşim radyo başına. Çok çok farklı bir dünyasın benim gözümle. Ben en güzel yıllarımı seninle buldum. Çok kurşun patladı. İnan ki bu şehirde ben bir tek sana vuruldum. İyi ki doğdun sevdiğim. Ben Ethemcan Tarih, kadın kapalıda yatmakta olan yengem gönül radyo başına. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde abimle birlikte ve bizimle olman dileğiyle nice yılları seni seven küçük Tatü. Ben Ayşegül Tarih Aslan yengem, doğum günün kutlu olsun. Rabbim sana uzun ömürler versin. Bir dahaki yaşında inşallah yanımızda özgür günler yakındır. İki gözüm gönül Babaçörs. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Teş Cevş Koğuşlan Tamer Ayaydın. Kader birliği yaptım can dostlarım, arkadaşlarıma hitaben. Görkem Can Öztaker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmuz Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamoke, Sait Meriç, Şahin Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydın ve ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3C3 Koğuşlan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Mithat Belgin, Nafiz Gök, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 Koğuşlan ayrıca ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Bir kez daha anons edeyim. Eyüp Gürgür abimin, Deniz Bayhan, Hamza Bayhan kardeşlerim, Sergen Erdemli, sonrasında Sergen ve Ertuğrul kardeşlerim. Sergen ve Ertuğrul kardeşlerime, Atakan, Lidere, Polat, Güleş kardeşlerime ve tüm sevdiği dostlarına, arkadaşlarına, akrabalarına, yeğenlerine Eyüp Gürgür abimin çok çok selamları vardı. Birkaç daha tekrarlayacağım. Sergen ve Ertuğrul kardeşlerin kulağınız radyoda. Selamun aleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan, aleyküm selam Ömer kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Anıl Öztürk, Yunus Emre Sar, Devran Koçan, Soykan Soylu'ya selam olsun abim ve kardeşlerim. Allah'ım sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Murat abi ben Ömer Çalışkan, Şakran T3'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sar, Devran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Demir'e selamlar olsun. Selamlar aleyküm Murat abi. T2B16 Koğuşlan Samet Kırk Dişçioğlu Namıder Cio, aleyküm selam Samet kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim ve dayım Namıder, Zalim Firo, Fırat Padak, Yaşar Akköse Aslan gibi dost bildiklerim. Dibek başından Uğur'da Namıder, Lyon, Yeni Çamlık'tan Emre Dağ Koçak, Yektar Çakar, Veysel Tunç, Aslan Dayıdanım, Uzeyir Çorum, Aslan Keser ve tüm T2'de yatan not olarak dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı benden bu canlara armağan olsun. Murat abim mesajım T2B16 koğuşuna yatan abim Samet Kırk Dişçi oğluna. Ben Selen, yanımızda değilsin ama her an kalbimizdesin. Abim Selcan teyzenin de sana selamları var. Benden sana Efo'dan Hatıran Var şarkısı gelsin Aslan abim elbet bir gün. Ben T1-14'te yatmakta olan Bebeko Mahmut Tütüncü, aynı koğuşta can dostum Oğuz Toluk, Baran Yıldız'ın doğum günlerini kutlar, özgür günlerde sevdiklerine kavuşmalarını dilerim. Koğuşta bulunan tüm arkadaşlarıma da selam ederim. Sıradaki bütün şarkılar sizlere armağan olsun.
T114 yatan bebekom Mahmut Tütüncü, canımın en içi kalbimsin sen adam. Sen benim nefesim, kalbim, tüm hücrelerim senle dolmuş, bütünleşmiş gibi sevgi.

Seni çok seviyorum sevgilim. Saatin çok yakışmış aslan kocam. Senden bana çok yakış, sen de bana çok yakışıyorsun. Orası da ayrı. Akşam Çağla ablam halama gidecek. Beni de çağırdılar, oraya gideceğim. Haberin olsun. Dönüşte Çağla beni bırakır. Rabbinden tek dileğimsin bebekom. Sana çok aşık olan karın. Ben Nehir B, onun güzeller güzeli annesi. Seni çok seviyorum. Cuma günü Allah'ın izniyle yanındayız. Kavuşacağım prensesim. Artık güzel günler bizim. Önümüzde tertemiz bir sayfa açıyoruz kendimize. Can candan ayrı kalmaz anneciğim. Her zorluk seni daha da güçlü kılacaktır anneciğim. Sabır. Allah her şeyi görüyor. Sancak gözümden düştün an şarkısı armağan olsun. Çalar mısın Murat abi? İyi yayınlar. Ben Müjgan. Ve onun çiçeği Damlan. İnşallah iyisindir. Bizler iyiyiz. Okullar açılınca benim de telaşlar başladı. Biliyorsun benim için bu hafta çok yoğun geçecek ama bütün yorgunluğum cuma günü sana sarılınca bitecek. Avukatla konuştum. Perşembe günü gelecek yanına. İçin rahat olsun. Her şey çok güzel olacak. Seni çokça seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Bir ömür susacak olsam bile gözlerim seni anlatmaya yeterdi. Çünkü sen kelimelerin eksik kaldığı yerde başlayan en güzel hikayesin. Kalbimin attığı her yerde biraz sen varsın. Murat abi ben Karşıyakalı Hasan. Kadın kapalı da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Hasretin içimde dinmeyen bir sızı olsa da seni sevmek en güzel huzurum. Çünkü sen karanlığa ışık olan ay gibi en zor günlerimde bile kalbimi aydınlatan eşsiz bir güzelliksin. Bir ömür sürse de seni anlatmaya kelimeler yetmez. Sen kalbime yazılmış en güzel şiir, ömrüme düşmüş en kıymetli mısrasın. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Sana olan sevgim süslü cümlelere sığmayacak kadar büyük ve sessiz hayatın tüm yükü arasında sadece senin varlığını düşünmek bile içimi sarsılmaz bir huzurla kaplıyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Ben İlayda Sarı, eniştem Tahsin Hep Bektaşoğlu, Aleyna Ayten ile konuşurken telefon düştü birden. Telefon yedi cezası bizi arayamıyor, haberin olsun. Annem görüşüne gitti, iyiymiş. Benim için söylediğin kulağıma geldi. İnan amacım ayırmak olsa yaparım ama öyle niyet yok. Sana gıcık oluyor. Sana gıcık oluyor muyum? Oluyorum. Ama kardeşimin her konuda kararında arkasındayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gökhan Ergül. Kadın kapalıda yatmakta olan mutluluk kaynağım Gülo. Ne yapıyorsun? Başımın tatlı velası, gülüşüne hayran kaldım. Abimden selamını aldım. Aramışsın Gülo'm. Gözün aydın. Seni çok seviyorum. Her daim kalbimdesin benim. Unutma. Kaşına gözüne yandığım kadın. Mektubunu çıkardım. Yanında bulunan kıymetli kardeşim Bahriye İkra Gizem. Sizlere de selam olsun. Her şey gönlünüzce olmasını diliyorum. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan yürüyen meleğim Gülüm, zalimin kızı. Uçurumun kenarında aşağı düşecek olsan, sen de bir dal olsan sana tutunup seni kıracağıma aşağı düşüp ölmeyi tercih ederim. Sevgimin en deli hali, iyi ki benimsin en yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle seni çok seviyorum. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Temir 18'den Halil Karagöz, kadın kapalı Cumbir'de yatmakta olan Emine radyo başına. Hayat bizi dört işlemle sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklara böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der. Büyük uyanışlar büyük fırtınadan sonra gelir. Kendine çok iyi bak, mektubun yolda, ona göre cevap verirsin. Sefo Tefo'dan Bir Dünyamsın şarkısı Eminem'e ve kardeşim Gökhan Ergül'e armağan olsun. Sevgilerle Halil Karagöz. Murat abim iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun, canımın içi nasılsın, iyi misin, seni çok özledim. Kıyafetleri kargoya verdim, aşkım haftaya ulaşır eline, seni çok seviyorum güzel kızım, kendine çok iyi bak. Murat abi iyi yayınlar, ben Yersu Gökçe Tosun, canım eşim Kadir Tosun, sevgilim canımın ta içinden gelen öyle bir aşk var ki sevgilim, onunla yanıyorum aşkından, gözlerim kör kulaklarım sağır, seni ne çok seviyorum bu yüreğim. Bir bilsen bütün bu kalabalığın içinde sesini duysam, bir kere sana sarılsam öyle iyi gelecek ki yeniden doğacağım, ama biliyorum bu aşkı böyle kalmayacak. Biz onu nerede olursak olsun yaşatacağız. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Sağ olun kız kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Bizce 14'ten Dersimli Hülya, Bayraklı Hatice, Buse Yılmaz ve Güler Demirkıran. Aleykümselam kardeşlerim. Murat abi teklilerde olan Hüsniye Dağ, Melek ve Müzeyyen Sönmez radyo başına. Sizi unutmadım. Biraz sıkıntılarım var. Sizi çok özledim ve çok seviyorum. Kezban Ecerel.

Çilek Özer, Bergamalı Hasret Ramo, Temel Dilara, Öner Zeynep, Uçan Neşe, Kalkan'ın derlisi Feriz Saçlı'ya selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Sana son sözüm, yaşattığını yaşamadan ölme. Murat abim, bizim için azar bilmeden canım yanıyor, şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun güzel insan. Aleyküm selam kardeşlerim. Vizyon 4 koşulan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Soframı paylaştım dostlarım. Güler Demirkıran, Arife Gökçegün. Arife Gökçegün. Nehir Otoker, Damla Öztütüncü, Can dostlarım, Bilgin Özgören, Gamze Çakır, Gamze Acar, Esen Çalışkan, Rabia Efe Türk, Funda Kıyı, Rabia Bayraklı, Pelin Dursun, Nazarım Poyraz Sılası. Gece bir söz bırakmak istiyorum Hatice Buse Yılmaz olarak. Kaybettiklerimin arasına içine en çok acıtan ben olacağım. Murat abi, bizim için hüzünden bir yalan mı say şarkısını çalarsan sevinirim. Yarım kalmış kim varsa hepsine selam olsun. Ben John 4'ten Esen Çalışkan, Murat abi, Gamze Acar radyo başına. Bütün o karanlık gecelere inat göreceksin. Bak, güneşi tutacağım gözlerinde. Sen benim dostum, arkadaşım, her şeyim oldun bu kadar kısa sürede. Seni çok seviyorum. Murat abi, Gamze Acar için Ahmet Kaya, Bırak Ay Gitsin, Sen Kal Bu Gece çalar mısın? Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran'da olan canlarım Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Muhammed Ali Altunpak, Onur Kazan için Gazapizm'den Müşkülü çalar mısınız? Mamim, annem, Allah'ın izniyle Perşembe bizimlesin, kavuşmaya az kaldı. Annen size kurban olsun. Ben Pakize Birlik, Aliada yatan canım torunlarım Ekocan Birlik, Muhammed Ali Altunpak, Mami Birlik, Çınar Birlik, Mikat Birlik, Onur Kazan. Daha daha kavuşturan Rabbim elbet bizi de kavuşturur sizi. Çok çok seviyorum evlatlarım. Pakize Birlik. Murat abi yayınlar. C11'den Zeynep Usturan ben. Eşim Mustafa Turan. Seni çok seviyorum. İnşallah daha güzel bayramlar bizim olacak. Allah bekletiyorsa güzelleştiriyoruz. Tez vakitte kavuşmak dileğimle. Murat abim, ben Zeynep Usturan, Mustafa Turan, canım eşim, inşallah az kaldı, bunları da atlatacağız, sesini duymaya ihtiyacım var. Hasret çekmek çok zormuş, Allah bizi bundan buradan beraber hayırlı haberlerle çıkartsın, seni çok seviyorum. Aleyküm selam kız kardeşim. İyi akşamlar, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Öncelikle Murat Bey, oğluma, orada yatan Ulaş Tekmanlı, Ömür Tekmanlı oğullarım, sizi çok seviyorum anneciğim. Ömrüm, geçmiş doğum günün kutlu olsun yavrum. Nice mutlu senelere, bütün mahkumların geçmiş bayramlarını kutluyorum. Rabbim cümlesini kurtarsın. İçinde de benim yavrularımı, derdi o şarkısı armağan olsun. Ve 11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, uzakta olsanız da kalbimiz hep sizinle. Günler geçiyor, özlemiyor ama umut hiç eksilmiyor. Güzel günlerde yeniden bir arada olacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, moralinizi yüksek tutun, sizleri seviyor ve özlüyoruz. Ve 11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, bugün radyodan sizlere küçük bir selam göndermek istedik. Yüzünüzde bir tebessüm olsun diye. Günleri saymayın, güzel günleri biriktirin. Moralinizi yüksek tutun çünkü özleyenleriniz ve bekleyenleriniz var. Hepinize sağlık, sabır ve bolca güç diliyoruz. Kocaman selamlar. Murat abi selamun aleyküm. Ben Foça Açık F tipinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Başta abim Murat Akkaya, Rıdvan Kaya dostum, Ömür Hayyamak, Süleyman Nezip Ak, Mazlum Accat Pitbull, Gökhan Muhammed Demirbaş, Bozyakalı Hasan Emre, Yılmaz Yunus Yördemli, Mehmet Bulut, Eren Sever, Yiğit Darsper. B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz'a da selam olsun. Ahmet Kaya geçmiyor günler şarkısı armağan olsun. Ben Foça Açık F tipi cezaevinden Mert Esen, Tevce 13 koğuşuna yatmakta olan canım kanım Birtan Esen, koğuşunda bulunan Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Barış Ercan, Barış Kartalmış, Avni Şan, Ferhat Kırdı, Zaza Kadir Akkiray, Abdullah Taşlan, Berat Çalıkılıç, Sercan Bülbül, Aykut Polat, Ömer Elmastaş, Emir Rütbin, Serkan Yıldız Sekin ve Hazar Soydan, Özcan Savuk, Cemal Yıldırım, İzzet Karakaya, hepsine selam olsun. Ahmet Kaya Karayazlı şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. T417'den Fikret dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk. Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut, diğer Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Zaman herkesin yerini belli eder. Murat abi selamünaleyküm. Ben T417'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost abi, dost Fikret dost. Dostlarım Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep Agit. Canlarım Agit Ürey, Onur Söz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer. Geceye bir söz bırakıyoruz Fikret dostun sözüyle. Son vermek istiyorum. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız. Hicam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Ben T4A17 koşulan Fikret dost. Başta can bağım olan Batuhan Çinli akabinde kadar birliği yaptım abi kardeş dostlarım Hamit Ürey, Onur Süz, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman. Farklı koşta yatan dostlarım Zahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezayir Aslan, Mert Kaleli, Berkant Bulut ve diğer dostlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Sen benim içimde hiç sönmeyen bir ışık gibisin. Bir gün herkes gitse bile ben senin yanında kalmaya devam edeceğim. Sana sarıldığında dünyanın en doğru yerinde olduğumu hissediyorum. Sen benim geçmişim, bugünüm ve yarına dair en güzel halimsin. Murat abi ben C8'den Ulviye Uçar. Sevenim kadar sevmeyenim de oldu bu topluma. Bir çift sözüm var. Tek gelip tek öleceğimiz bu dünyada paylaşamadığımız hayat niye? Öyleyse sıradaki şarkılar yalnız ölenlere gelsin. İyi akşamlar Murat Bey, Ankara'dan selamlar olsun. Aleyküm selam. C8'deki kızlara Ulvi Uçar gözün aydın kuzum. Rabbim hepinizi kurtarsın, içinde Elif'imi de. Bu arada Mine, Dilek, Ulviye, Çilem, Elif Bozkurt, C8 Zümra. Hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. İnşallah kavuşmamız çok yakında olur. Hepinize kucak dolusuyla sevgiler, selamlar. Elif Bozkurt, sanırım kader ben de hasretim her şeye inan. Bak dünyam seninle güzel olacak geldiğin gün. Bir mesaj daha okuyacağım, sonra kayıt mesajlarımızla devam edeceğiz. Biz B3'ten Ezgi Bezirci ve Helin Çağır'dan. Bugün dostumuz Firdevs Derya Göl'ün doğum günü. Kısa sürede sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi can olduk birbirimize. İyi ki tanıştık. Seni çok seviyoruz canımız. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı sana gelsin. Canım kızım Firdevs Deringöl, iyi ki doğdun. Seni çok ama çok seviyorum. Orada geçirdiğin son doğum günün olsun bundan sonra. Sana hayat bütün güzelliklerini getirsin. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Seni çok ama çok seviyorum. O zaman yanlışlık vardı. Derya Göl'ü yazmıştı. Demek ki Firdevs Deringöl diye ilk mesajdakini de düzeltmiş olduk kardeşimizin. Mesajım T3B9 koşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e. Paşam nasılsın? Eminim iyisindir inşallah. Biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özlüyoruz. Simbam da iyileşti. Aklın kalmasın. Allah'ın izniyle çarşamba yanındayız. Kendine çok dikkat et. Herkesin çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Uygar Doğanay'dan gel. Annemlerle birlikte sahile gidiyoruz. Haberin olsun sevdiğim demiş kardeşimiz. Selamünaleyküm. Ben Namıder Ati. Aleykümselam. T3'te bulunan Aslan abim Ozan Denli'ye selam olsun. Aslan abim kardeşlerim dışarıdan Nusret'ten selamlar. Aramızdan bazı hainler çıktı dışarıda, fark edemedik belki ama içeride fark ettik, olsun. Geç oldu ama sonunda öğrendik. Biz bir şey kaybetmedik, onlar kaybetti. Dünya bizim insanlar düşünsün. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyoruz. Senin özgürlüğün bizim umudumuzdur. Senin sözünle bitiriyorum abi. Kurda küsüp daykoyla yoldaşlık yapanın varacağı yer çöplüktür. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den. Kürt Hülya sağ ol kardeşim.
gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaprak rüzgarla, insan sabırla sınanır. Velhasıl bazıları yaşar.

yağışıyla, bir bazıları yaşadıklarıyla. En karanlık geceyi bile aydınlatan bir güneş vardır. T1'de bulunan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Altsu'ya çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Murat abi gecen güzel olsun. B9 koğuşuna bulunan Hülya Altsu, yani ablam Kürt Hülya, radyo başına. Ablam canımın içi, geçmiş bayramını enişten dileklerimle kutluyorum ve seni çok seviyorum. Bugün dönüyoruz İzmir'e ablam. Rabbime emanet ol, kurbanı çavvetleme dileğimin. T1'de olan yeğenlerim Cesur Bayhan ve Suat Altsu'ya da çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Ben T1C17'den Muhammed Sayın Buse Işık'a sesleniyorum. Sınırlarımı senin aşmak istiyorum. Hayatıma ışık getiren bir armağansın sen. İyi ki iyi bak kendine. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, kadın kapalıda bulunan İlayda canlı radyo başına. Hayatta sadece bir mutluluk vardır. Sevmek ve sevilmek, senin tarafından sevilmek beni mutlu ediyor. Ayrıca mektubunu verdim. Cuma eline ulaşır. Can dostum Buse Işık'a çok çok selam söyle. Seviliyorsunuz İlayda'm, öpüldün. Ben Muhammed Sayın Murat abi, özlettin kendini. Sesini duymak sanki ilk kez işitmek gibi. Gecen güzel olsun abimiz. Ya Muhammed'e. Valla dinlenme ihtiyacımız vardı baboş. Valla yorulduk da aslında. Yani bir tek dün, evet dün neydi? Pazar mıydı? Ha, pazar dün. Valla dışarıdaki abi kardeş ablalar. Dün bir yere gittim. Neydi? Hele dur ya, neydi onun yeri ya? Çok güzel bir yerde, muhteşem bir yerde. Lumi. Evet aklımda Lumi. Nerede? Balçova yolunda. İncir altından o bilenler biliyordur. Ben ilk kez gittim. Yıllar sonra ilk kez gittim. İncir altı yoluna geçiyorsunuz. O ağaçlı yolu geçiyorsunuz. Sola bir yol Balçova'ya dönüyor ya. Sol tarafta Lumi. Yemin ediyorum. Yani kolay kolay gitmiyorum birçok yere. Gitmedim de. Çok yıllar geçti. Ama gittiğim en güzel yerlerden biriydi. Muhteşem bir atmosferi var. Muhteşem bir ortamı var. Çalışanları desen keza öyle. Oturma ortamı desen keza öyle. Lumi. Unutmayın dışarıdaki kardeşlerim. Vallahi tavsiye ediyorum. Fiyat açısından da çok uygundu. Misafirperverlikleri 10 numara. Yani yaklaşık 4 saat oturdum orada. Muhammed, yorgunluğumu öyle attım Bremen. Yoksa yorgun insanlarız biliyorsun. Çok güzel bir yerdi. Tavsiye ederim. Sol tarafta Lumi. Muhteşem bir yer. İnşallah bir daha gideceğim. Nasip olursa. İki güzel şarkı demeyeceğim. Bir güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımız olacak. Kayıt mesajlarımızdan hemen sonra tekrar kaldığınız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönülden.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneş ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunay, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz, ölümüne seveceğim.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gafo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan, benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eleptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan

Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı insanlar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.

sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık. Ayrıca T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gizgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş Kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygar Doğanay'dan Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koştan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koşun olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan Kadir, Yangın namı der Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derlere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlı

Bunlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Süleyman Hakan, Şahin Kaygurus, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Demir Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör, kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözle benden gece armağan olsun.

0: Selamun aleyküm, ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeş. Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Elgün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. Hicam ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Meremen C5 koğuşundan Hişman Alabay. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulundum. Kardeşlerim Muhammed Cihat, Polat, Devran Gür ve Taner, Koç Keser, Uğurcan, Cengiz, Mustafa, Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Aleyküm selam abimlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koçtan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Herdem, Ece Erdem'den tutuşur dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuştan Devran Gür. Aleykümselam Devran kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şahlar ve tüm canlılara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluş ve farklı kurum ve koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay, tüm bu canlara selam eder. Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Çimen Tepeli, Reber, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Ulaç, Kemal Uluç, tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı, tüm bu canlara selamlarım. Baki Eyfan'dan Su Misali şarkısı tüm abidos kardeşlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk, Polat, Emrah, Timur dostlarım, İsmail Can Kırman, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı, Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk, Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 koğuşundan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimizin.
Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin yardımcı, yani Bornovalı dedo. Aleyküm selam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halilnar, Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Murat Can, Pakşiyar, Yaz, Selçuk, Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen, Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak geceye bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı dedo. Ayrıca öz abim Emrah yardımcıya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C 16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halilnar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hakan. Aleykümselam kardeşim benim. T3B2'den Hazar Soydoğan radyo başına. Ben Adem Sabırlı. Hazarım. Biz C3'te sıkıntı yok. Mektupların geldi. Sana mektup yolladık. Bizi merak etme. Biz iyiyiz. Kendine iyi bak. Seni seven Adem Sabırlı. Hakan'ın da çokça selamları var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2D4 koğuştan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeşim. Öncelikle beraber kader birliği yaptım. Mahalle çocuklarım Cumali Kurkut, Ançınar, Deniz Kurt, Gökhan, Aydın, Güvenç, Uluçanlı, Mersin Pınarlı, Cem Bayır, Tunç Boy, Emrah Gül, İbrahim, İlhan, Burak, Çelikta, Halit Yıldırım, Murat Paşalılar, Hüseyin Akgül. Son olarak da canım kanım olan kardeşim Ferdi Bal'a selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmemiz dileğiyle, özgür günlerde gelecek umut dolu yarınlara Yavuz Bal. Murat abim, ben T2D4 koğuştan Yavuz Bal. Aynı kurum ve kampüste bulunan benim için değerli ve kıymetli dost abilerim olan Serdal, Özcan, Şahçıyan Kurt, Azat, Başak, Hüseyin Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Serdal Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Abdullah Gezer, Zafer Mingan, Ahmet Kaya Karabağ, Boran Çiçek, Yener Nantu, Eren Özbendir, Cüneyt Gültekin'e selam eder. En kısa zamanda dostlar sofrasına görüşmek dileğiyle. Dertler kalıcı değildir. Bugünlerde geçecek elbet Yavuz Bal. Murat abi, ben T2D4 koğuşundan Yavuz Bal. Buradan senin aracılığınla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Kadir, Ruhat Üstünda, Serkan Otoker, Hamdin Güler, Tatar Berkan, Batur Çapa, Hakan Öncerer, Sait Faik Ölçen, Yılmaz ve Güney İshak, Mustafa Çakır, Gökhan Ecellioğlu, tüm mucanlara selam ederen kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla Yavuz Bal.

Ben B3 koğuştan Halime Keleş. Çakalın padişahı olduğu yerde aslan olmak zordur. Konuşmak gerekirse susmak zordur. Namerdin sofrasına yerimiz yoktur. Mert olan dostlarıma selamım çoktur. Dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaç, Didem Su, Engin Yürek, Nuriye Yayvu, selamlar olsun Uygar Doğanay'dan. Adım Sanık, her davada şarkısı dostlarıma armağan ediyorum. Murat Bey, ben Cihan

Nerede geçecek ve sen çıktın da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seda Sayan'dan Yıkamazlar Beni şarkısı benden sana armağan olsun. İyi yayınlar Murat Bey, ben Hacı Oflu. Buradan Beş Koğuşu'ndaki sevgili eşim Halime Keleş'e seslenmek istiyorum. Canım eşim, seni çok özlüyorum. Bil ki aklımda kalbimde her zaman seninle. Güçlü ol, moralini yüksek tut. Bu günler geçecek ve kavuşacağımız günler gelecek. İsmail Türüt'ten Oflu ile Şeytan şarkısı benden sana armağan olsun. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Ömrüm, ölürüm sana adam. Senin aşkınla yaşıyorum, senin varlığınla var oluyorum. Söylesene be adam, birbirimize bağlanmamıza ne demeli? İşte biz buna ölümsüz aşk diyoruz. Senin hasretinle, aşkınla ölmeye geldim ömrüm. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Ben sana vurulmuşum adam. Bakışına, gülüşüne, tenine, kokuna sevdalıyım. Ben bazen iki insanın birbirleri için yaratılmış olduğunu anlamak için hissetmek gerek. Ben seni kalbimde, tenimde, yüreğimde hissediyorum. Gülüşünde kayboldu bu geçen, bütün güzel şarkılar senin için çalsın. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Sen benim en kıymetlimsin, en güzel vazgeçilmezimsin. Sen benim en kıymetlim, sevmekle bitmeyenim. Sen benim hakikatim, en derin, en içimdesin. Sen benim en güzel derdimsin. Hayatımın en değerli parçasısın. Doktorum, ömrüm, seni çokça seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Seyran. Aleykümselam kardeşim. Şakran T117 yatmakta olan koğuşun Selvi boylu yakışıklısı Çektar Bakır'a selam olsun. Çektar, aslında hepimiz insanların gerçek yüzlerini biliyoruz. Bazen gerçeklerden kaçmak istiyoruz. Yakıştıramadığımızdan değil, inanıyor gibi görünüyor, inanmıyoruz. Güveniyor gibi görünüyor, güvenmiyoruz. Sadece herkesin yüzündeki maskeyi kendisi çıkarsın istiyoruz. O maskeyi kendimiz çıkarıp ellerimiz kirlensin istemiyoruz. Çünkü Murat abi, Çektar için İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi, ben T1'e 17 koğuşundan Apo Kandemir, koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim Çektar, Bakır Farad Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel Sergen, Temel Keko, Fırat Öztaş, Deren Ağdayı, Taşkın Eleptozu. Ben T1A17 koşulan Apo Kandemir, farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abim Ekrem, Birlik İbo, Akbaş Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim Erişen ve Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem, Birlik İbo, Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. Murat abi, ben A5 koğuşundan Buse Nur, Çevik Derlerim, Öznur Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Sıla Maviş. Bazen bir şey son vermek için bilmediğin bir şey yapman gerekir. Murat abi, bu sevdiklerime Pozi'den Kimseler Duymasın şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abim. Sağ ol kardeşim benim. İyi akşamlar değerli insan Murat Bingöl. Biz Çam Dibinden Tuncay Ergül ve Pınar Şahin, bu Senur Çevik radyo başına sağ olun kardeşlerim, sizlere de. Biz popüler değiliz adamız, bizim durumlarımız değil, adamlığımız beğenilir. Buse'cik, seviliyorsun, her zaman arkandaysan rahat ol, kocaman öpüyoruz. Koğuş arkadaşların Öznur Kalli ve Sinem Özdamar'a da selamlar olsun. Murat abim, ben Bayram Türkeli'nin değerlisi Sevgi Türkeli, ömrüm. Telefona ne olduğunu bilmiyorum. Niye bir çıkmaz yine bir, ama Sevgi senden vazgeçer mi? Vallahi geçmez. Yanındaki abime de selam söyle. Anneyle görüşüyorum, merak etmesin. Bir sıkıntı olursa elimden geleni yapacağım. Merak etmesin sen de. Seni çok sevdiğimi sakın unutma. Her şeyi unut, bunu unutma, tamam mı? Sen benim her şeyimsin. Murat abim, ömrümün efendisi adam Bayram Türkeli radyo başına. Sevdiğim, burada her şey yolunda, merak etme. Cananla beraber adliyedeki vasilik işleri için koşturduk bugün. Ayrıca her yeni dilek ve şikayetlerimi yazmış olabilirim. Canımın içi, sen orada olduğun sürece ben burada olacağım, sakın unutma. Murat abim, Aslan Kocama Zor Kirvem şarkısını çalar mısın? Benden sevdiğime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleyküm selam Veli kardeşim. T4'teki tüm abi kardeşlerime selam ediyorum. Oğuzhan diye bir kardeşimiz var, onu misafir ederseniz sevinirim. T1B8'den Veli Çelenk.
Murat abi ben T1A14'ten Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Buradan aynı ortamı paylaştım değerli kardeşlerim. Başta Veli Çelenk, Özgür, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Mahmut Tütüncü, Mert Eko, Kahraman, Celomen, Paladay, Ali Arap Aslan.

İbrahim Taşıyan, Baran Yıldız, Yılmaz Güney Sak sevgilerimle. Hepsine selam olsun. Murat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Buradan aynı kurumda bulunduğum dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Veli Çelenk, Ümit Soylu, Doğan Duman, Amrah Duman, Vedat Duman, Oktay, Özdemir Kurtuluş, Şakarlı Gökhan Diker, Halil Karagöz, Özcan Ozan, Yazar Gökhan Ergül. Sevgilerimle selam olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3B18'den Gediz'de Kubilay Kılıç. Dergahımızı da paylaştığımız başta olmak üzere. Köylü Murat Aktar, Recep Hakan, Gökhan Turan, Hüseyin Yusuf Turan, Uğurcan Taşpınarlı, Çam Dibinden Süleyman Gezer, Mami Taşpınarlı, Azercan selam. Doğanlardan Yılmaz Aktaş, Taner Karpuz, Sezer Karpuz, Serdar Oğuz, Murat Altuntaş, Tepecikli Lütfü Gülbar, Avni Gezgeç, Fırat Baydemir, Simego ve başka kurumlarda olan Afyon İkinoğlu'da bulunan Sarı Onur Usul. Gündoğan Doğan, Menemen 18'den Murat Öğüt, T2'den Baran Ataş, T4'ten Mümin Doğan ve ailesine, Ersin Birlik ve ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T3B18'den Gediz'de Kubilay Kılıç, dergahımızda paylaştığımız başta olmak üzere köylü Murat Aktar, Recep Hakan, Gökhan Turan, Yusuf Hüseyin Yusuf Turan, Uğurcan Taşpınarlı, Çam Dibinden Süleyman Gezer, Mami Taşpınarlı, Azercan selam. Doğanlardan Yılmaz Aktaş, Taner Karpuz, Sezer Karpuz, Serdar Oğuz, Murat Altuntaş, Tepecikli Lütfü Gülbar, Avni Gezgeç, Murat Baydemir, Simego ve başka kurumlarda olan Afyon, İkinoğlu'da bulunan Sarı Onur Usul, Gündoğan Doğan, Menemen 18'den Murat Öğüt, T2'den Baran Ataş, T4'ten Mümin Doğan ve ailesine, Ersin Birlik ve ailesine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Fırat Özyaşık, Aslan kardeşlerim Mehmet Fatih Özyaşık, Efsane Azat Özyaşık, Baran Özyaşık, Alihan Özyaşık, Emirhan Özyaşık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Engin Kaya, Fuat Yüce, Osman Karakalpak, Fırat Çelenk, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşyan. Bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özyaşık, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Zazi Fırat Özyaşık, Mehmet Fatih Özyaşık, Azat Özyaşık, Baran Özyaşık, Alihan Özyaşık, Emirhan Özyaşık, Engin Afşar, Ogün Özdemir, Celal Men, Oğuz Toğluk, Ahmet Bağcı, Mert Eko, Kahraman Yılmaz Güneysak, Oğuz Beşkaya, Savaş Dinç, Baran Yıldız, Mehmet Çınar, Nado Emrah Yaşar, Erhan Akyol. Bu dostlara ve ismini unuttum dostlarıma bin selam olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Biz bir dolu A14 koşulan Yılmaz ve Güneysak, aleyküm selam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınço, Mazcan Yatmaz, ağdayımız Taşkın Eletoz, Mehmet Fatih Özyaşık, Azat Özyaşık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Hacıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakır, Şahçıyan Kurt, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdülsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda vardır bir sabah, elbet bir gün canlar. Murat abi, biz bir nolu A14 koşulan Güney ve Yılmaz Sak. Bizim için değerli olan canlar Fırat Coşkun, Engin Balcı, Cellomen, kan kardeşim İbrahim Taşıyan, Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Yavuz Bal, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız Aydınlı, Sabri Kulaksız, Mert Eko Kahraman, Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap Aslan, Tahsin Çağdaş, Hep Bektaşoğlu, Ensari Altın Işık, Hüseyin Dönmez ve Veli Çelenk, canlara selam olsun elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Şakran T2'de yatan canımın içi Ertuğrul Gürgür, saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin bende. Sen beni hep sev, bedeli neyse öderim ben. Sözüm söz, seni çok seviyorum ömrüm. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür, aşkım çıkmadım okula, kızlar getirdi çocuğu, haberin olsun evdeyiz, çıkmayacağız, merak etme. Bu arada Sergen kardeşim, Sergen Gürgür, sonrasında Ertuğrul Gürgür kardeşim, Atakan Nüder kardeşim, Polat Güleş kardeşim, Deniz Baykan ve Hamza Baykan ve tüm dostlara, arkadaşlara, akrabalarına, yeğenlere Eyüp Gürgür abimin çok çok selamları vardı. Bir iki kez daha anons edeceğim Sergen kardeşim. Üstümüzde selamı kalmasın Eyüp abimin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz Afyon Bolivadin'den Osman, Kırcal ve Evrim Aras, başta canım abim Kadri Deniz, onun nazarında burada kadar birliği yaptığım Kadir Demircan, Murat Haksaben, Şakran'da yatan dostlarım maşallah, Tez Korkmaz, Nizamettin Çelik, Oğuzcan Aslan, Vedocan Berkay Kaya, Cevdet Çevik, Baran Altınla, Ömer Elmaslaş, Hasan Vurgun, Orhan Uzunova, Devran Baday,
Ödemişte yatan abim İbojan Birliği'ye de selam.

0: olmuşsun. Biz Afyon Bol Vadi'nden Evrim Aras ve Osman Kırcal. Başta burada kader birliği yaptım abim Kadir Demircan ve Murat Haksaben Mehmet Ali Alak Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Bir nolu C17'den ben Muhammed Sayın Buse Işık'a sesleniyorum. Başımı döndüren sen, huzur veren sen, mutluluğun hazinesi sen, kalbin merkezi sen, sadece sen, seni senden daha çok seven ben demiş Muhammed Sayın kardeşim. Murat abi ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Tuğçe ablaya mesaj attırdım. Yani saat 2 ve 3 arası bizim evi ara. Seni çok seviyorum. Şakran T3, Taylan Ozan Denli. Belki aramızda duvarlar, demir kapılar var ama aklımdan ve kalbimden hiç çıkmıyorsun. Günleri sayıyorum. Seni düşündüm her an yüzümde küçük bir gülümseme oluşuyor. Güçlü ol. Umudunu kaybetme. Dışarıda seni seven ve bekleyen biri var. T3 Taylan Ozan Denli, canım kocam inan bu günler geçecek. Yeniden özgürce güleceğin günler gelecek. O zamana kadar sabır ve umutla devam et. Dışarıda seni bekleyen güzel şeyler var. Murat abi ben Ayvalık Açık'tan Hülya Ormanoğlu. Öncelikle kendi gibi kalbi güzel olan canım kardeşim Şehriban Fidan, Sedef Nur Aşkıner Sinem, Özdamar Özgür, Kalli Gönül Hala, Dilan Sever ve ismini yazamadım. Bütün A5 koğuşuna selam olsun. Canlarım benim, kendinize iyi bakın. Canınızı sıkmayın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle. Hayırlı yayınlar. Ben Ayvalık Açık'ta yatmakta olan canımdan çok değer verdim biricik prensesim Hülya Ormanoğlu'na buradan sevgilerimi selamlarımı sunmak istiyorum. Bir tanem ben bugün avukatla konuştum. Dosyan Söke'ye gelmiş, kararın verilmesi bekleniyor. Yani senin oradan çıkman, özgürlüğe kavuşman an meselesi. Çok az kaldı, benim bütün çabam seni özgürlüğüne kavuşturmak. Az da sabır canım, seni çok seviyorum. Bir kardeşimizin doğum günü ses kayıtları var. Evet. Hemen bakalım. Birazını dinleteyim. Nerede ses kayıtlarımız? Evet, birazını dinleteyim. Bakalım kiminmiş önce?
1: Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm.
0: Evet, Baran Yıldız kardeşim. Ses kayıtlarım var. Takriben 12.30-1'e kadar paylaşacağım parça parça. Çünkü bayağı var. Hemen bir kısmını dinleteyim Baran kardeşim. Evet, şunu kısalım. Hemen şunu da ayarlayalım.
1: 2-3. Selam aleyküm Murat.
0: Aleyküm selam Fırat.
1: A14'ten Fırat Çelek. Buradan değerli ve kıymetli kardeşim Baran Yıldız'ın bugün doğum günüdür. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum günümü sevdikleri ve ailesinin geçirmesini temenni ederim. Herkese hayırlı akşamlar, sana da kolay gelsin abi.
0: Sağ ol Fırat.
1: Selam aleyküm Murat abi. Ben Demir A14'ten Fırat Çelek. Buradan kıymetli kardeşim, can dostum. Oğuz Solu'nun doğum günüdür bugün. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle ve sevdiklerine geçirmesini temenni ederim. Herkese hayırlı akşamlar, sana da kolay gelsin abi.
0: Sağ ol Fırat'ım.
1: Selam aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Demir A14'ten İbrahim Taşıyan.
0: Sağ ol İbi.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A14'ten Balıkçı Uğur Çakır. Bugün kardeşim Baran

0: sağ olasın Mamuş.
1: Ben bir nomlu Tepki Kapağı Cezde İflas Kurumu'ndan Güneş Sap. Değerli kardeşim Baran Yıldız. Doğum gününü ben içten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki yaşını ailenle ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle. Seni seven abim Güneş Sap.
0: Baran, Bremen şimdilik bu kadar. Ama bayağı var, gecenin ilerleyen saatine kadar paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun sevgili kardeşim. Hemen bakalım şimdi. Murat abi, T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan. Oğlum seni çok seviyorum. Ben iyiyim. Kardeşlerin de çok iyi. Babanın da sana çok selamı var. Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi, oğluma benden icap eder mi? Şarkısı armağan eder misin? Sana da iyi akşamlar abi. Sağ ol kardeşlerim. Murat abi, kadın kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım Sakiye, Şahin, Mesude, Çopur oğlu, Evri, Özü, Uyanık, Aycan, Kabayel, Nazar, Sade, Salih, Ecellioğlu, Semra, Erol, Ece, Taylan, koğuşunda B1 mi acaba? Koğuşuna herkese selam abi. Benden arkadaşlarıma Hüseyin Kağıt'tan ya bizi güldür ya öldür şarkısını armağan eder misin? Size de kolay gelsin. Sağ olun kardeşlerim. Selam Murat abi, ben Koçero'nun mavisi. Aleyküm selam kardeşim. Abi bugün sevdiğim adamın doğum günü. Ha öyleymiş valla. Beni aradı. Benim doğum günüm dedi. Evet, adamın doğum gününü kutluyorum. Yanında olamadığım için üzgünüm. Seni çok seviyorum Koçero. Bugün yaşına bir mum daha eklendi ama ışıktan eksilen bir şey yok. Girdiğin her yere neşe taşıyan, dostuyla yolları kısaltan adamsın. Yeni yaşın eski samimiyetini bozmasın. Kahkahaların bol, derdin az olsun. Ömrün hep senin gibi cömert geçsin. İyi ki doğdun Koçero. Murat abi, ben Hürmüz. Buradan eniştemin doğum gününü kutlar, nice mutlu yıllar mavisiyle birlikte geçirmesini diliyorum. Bir yaş daha geçti ama kalbin hep çocuk kalsın. Mumlar üflenirken dilediğin seni en çok güldüren olsun. Yeni yaşın sağlık getirsin. Hüzün uğramasın kapına. İyi ki varsın. İyi ki doğdun enişte. Selam paşam, ben Koçero. Canım arkadaşım, bugün bir yaş küçüldüm. Ama her yaşın ayrı bir güzelliği var. Çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Beni seven herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Canım abim, seni çok seviyorum. Bütün arkadaşlara selam ve saygılar. Gece bir söz, her şeyi saklar derler gece. Ama ben sana söyleyeyim, gece kalbin gündüz söyleyemediklerini fısıldar. Demiş Koçero. Her gecenin bir gündüzü var. Geceler karanlık olsa da içimde çok sırlar saklı paşam. Mavi denizin sabrıdır. Ne kadar taş atarsan at, yüzeyinde dalga yapar ama derinliği değişmez Koçero. Eyvallah abim benim. Ben biraz hız kazandıralım. Bu arada yeğenim Ferdi. Ferdi'nin mesajların geldi. Yarın kayıt yapacağım. Haberin olsun. Sonrasında Azizcan yatmaz. Azizcan, mesajların bayram haftası geldi kardeşim. Ondan sonra boksör Çağrı mesajların bayram haftasından bir gün önce gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Allah nasip kısmet ederse yarın gideceğim, kayıt yapacağım mesajlarınızı. Yarın kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım mesajlarını. Haberiniz olsun sevgili kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Zaza Üçnoğlu B14 Koşna Derla abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selam olsun. Murat abi, ben Japon. Kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Murat abi, ben Furkan. Çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler, selamlar olsun. Murat abi, ben Nakit. Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Şakran Üçnoğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a selamlarımı gönderiyorum Murat abi. Ve sofrasını paylaştı ve tüm koğuştaki arkadaşlarına da sevgiler, selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin. Buradan sizin aracınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az da sabır iki göğsüm. Özgürlük yakındır. Tosicen kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin Epektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna Epektaşoğlu. Aleyna mektubunu okuttum. Ablan 60 Ayten'e ben de seni seviyorum. Salihye ile Gizem dilekçe yapacak. Kızlar söyledi. Sen de yap. Karşılıklı git onların yanına. Allah'a emanet ol. Seviyorum seni. Murat abim ben Ayten Akın. Baltı koşun olan ablam Gizem Akın. Teyzem Salih hep Bektaşoğlu. Yengem Aleyna Değer. Yengem Meda. T1'de olan abim Mertcan Akın. Dayılarım Tahsin Çağdaş Baki. Yeğenim Bahtiyar amcam Baki. Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Canım seviyorum seni. Allah'a emanet ol. Ben T1 A16'dan Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, gönül delidir, zoru seçer, küçük bir umut ister, gözüm yari gözler, sevda zordur, yürek ister, bu yürekte seni bekler, sen benim fazla yanımsın, hani derler ya canımsın, belki de tam da öyle işte, sen benim bilmediğim canımsın. Murat abi Sezenime, Hacıoğlu'ndan ihtiyacım var gülüşüne, armağan olsun. Ben T1 A16'dan Batuhan Çalıkuşu, T1 A8 koşu radyo başına. Başlı abilerim Saffet İlhan Özcan, Volkan Yılmaz, değerli dostlarım Ferdi Demirbaş, Resul Kortak, İbrahim Alada, Mert Fazlıoğlu, Kaan Erba olmak üzere. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Not Resul Kortak. Resulüm notunu aldım. Mektup atacağım sana. Murat abi T1 A8 koğuşuna Acıoğlu'ndan bir daha sevmek yok çalarsan sevinirim. Şakran T3'te yatan çocuklarımın aslan babası Sergen Gürgür. Canım bugün bankaya gittim, babam gönderdi, saat 3.30'da gittim, 5'ti geldim annemlere geçtim, oradan oturdum biraz, Alpaslan annem de pikniğe gittiler, biz Eyüp'le evdeyiz, geldik, bizi merak etme, kendine çok iyi bak, inşallah en yakın zamanda çocuklarımızın yanında olacaksın. Şakran T3'te aslan kocam Sergen Gürgür, biz evdeyiz, bizi merak etme, çocuklarımız iyi, kendine iyi bak, bugün değil ama elbet bir gün evimizde olacaksın, sadece sabır, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Mehmet Fatih Özışık, ben seni sadece sevmiyorum, sana inanıyorum, sana güveniyorum, sana tutunuyorum, sen benim en güzel alışkanlığım, en derin özlemim, en gerçek hayalimsin. Mehmet Fatih Özışık, sen benim için özel bir insansın. Seni dinlemek, seninle konuşmak, seninle gülmek, seninle ağlamak bana mutluluk veriyor. Sen benim hayatımın her anının en özel parçasısın. Seni seviyorum ve her zaman seveceğim. Fatih'im selamını aldım. Öpüyorum seni, seviyorum seni Fatih'im. Fatih Özışık selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Ağdayı Taşkın Eleptos. Taşkın'ım, Fırat'ım, yeğenim, mesajlarınızı şimdi bak Yalçın atıyor. Allah nasip ederse hepsi birleşsin. Yarın sizlerinkinden de kayıt yapacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim. Selamlarınızı da aldım. Açılışta gönderdim. Selamınızı duydunuz mu bilmiyorum. Selamlarınızı aldım Taşkın'ım. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun sevgili kardeşlerim. Ben Kosovalı Fırat. Murat abi gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat'ım. Değerli ve kıymetli kardeşlerim Ufuk Soylu ve Doğu Kenanoğlu. Sizi çok özledim. Bilmenizi isterim. Yanmaya doymadım. Uygar Doğanay'dan bu şarkı bu ismi geçen kardeşlerime. Kosovalı Fırat'tan armağan olsun. Şakran T3'te yatan canım oğlum Sergen Görgür. Annesinin bir tanesi, yakışıklı oğlum benim. Dışarıyı merak etme, sen kendine iyi bak. Sen iyi oldukça ben iyiyim. Bebeklerin de iyi. Seni sonsuz seven annen. Kalbim benim. Allah'a emanet ol ömrüm. Şakran T3'te yatan aslan abilerim Sergen Görgür, Ertuğrul Görgür, Atakan Lüder, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim abimsiniz. İnşallah bu mahkeme çıkacaksınız. Biz burada iyi, siz orada kendinize iyi bakın. Yakışıklı abilerim benim. Her gün dualarımdasın. Sizi sonsuz seven Asya Görgür. Allah'a emanet olun aslan abilerim. Son mesajlarımızı paylaşalım. Sonrasında WhatsApp'ımızı kapatalım. Operatöre kaldığımız yere devam edelim. Hemen. T4 A8'deki kardeşlerim. Doğukan Erdoğan kardeşim. Sonrasında Cengiz Hanlı Erdoğan, Doğukan Erdoğan kardeşlerim. Yarın bu mesajlarınızı da kayıt yapacağım. Bilginiz olsun. Ferom haber gönder bana. Çünkü kayıt yapacağım isimler var. Yarın Allah nasip ederse... Evet, kayıt yapacağım mesajlarınızı. Hemen mesajlarınızı okuyup sonra WhatsApp'ımızı kapatalım. Murat abi ben T4 A8'den altınla aldı. Doğukan Erdoğan canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı. Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı. Can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tanyıldız, Zeren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, Ahmet Ergül, Metin Küçük Kartay, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Turacı.

0: Erol, aynı kurumda bulunan canlarım, abilerim Suat, Konuk, Şakir, Barut, Orhan, Kariman'a bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki hiç kimseyi kaybetmedik biz. Daha fazla üzülmeyelim diye. Allah bazı insanları hayatımızdan aldı net. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan, yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Doğukan Erdoğan. Burada aynı kurumda ve başka hapishanelerde bulunan abi dost kardeşlerim, öncelikle derlerim Kenan Kaya, Aslan abim, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, İlhan Başar, Mami Tutkun, Emircan Kaya, Osman Elçi, canım amcam Rıdvan Erdoğan, Ahmet Karakaş, can dayılarım Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Yıldıray Karataş, İsa Erdoğan, Muhammed Uçar, Ayhan Kılıç, İlkay Demir, Alpaslan Aldanmaz ve sayamadığım dostlara bin selam olsun. Çaresi yok, bedeli var. Ben Doğukan Erdoğan. Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız. Kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yarcı yani Rose. Canım kanım dostlarım Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçükkartay, Ahmet Ergül, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İstanbul, Bornavalı, Kelebek Emin, Tuğrul, aynı kurumda bulunan Suat Konuk, Osman Elçi, bin selam olsun. Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati, burada aynı ve ayrı kurumda başka hapishanelerde bulunan abi dost kardeşlerim, öncelikle derli büyüğümüz Aslan dayım Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman Okan, Doğukan da, Enes Kızılda, Koppu, Deniz Sönükler, Ali Koyuncu, Mami Tutkun, Bircan Kalındamar, Aslan kardeşim Adnan Akbayırlı'ya selam olsun. İsmini sayıp sayamadım. Tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için elbet bir gün Cengiz Hanlı atayım. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşunu atmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, seni çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Murat abi, ben T4A8 koğuştan Torbalı'dan Eren Köse, sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeytu Ahmet, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Suracı, Bornavalı Hızlı Kadir'e selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanlar içinde insanları hasret yaşarlar. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle aynı koğuşta kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeytu Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki el alem değil, elli alem de gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar, alem izler. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir'de Osman Elçi, Sidar Deniz kardeşlerim, Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullu Öncü. Benim çizgim nettir, ya içeridesindir ya dışarıda. Bakalım var mı başka gelen mesaj? Evet. Bu saate kadar gelen WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi kardeşimizin ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Sonrasında kayıt mesajlarımızı da bitireceğim. Takriben 12'yi bulacak. 12'den sonra da Allah nasip ederse SMS üzerinden kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Hemen şöyle birkaçını daha dinletelim kardeşimizin.
1: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam kardeşim.
1: Aslan abim Baran Yıldız'ın doğum gününden işten duygularımla kutlarım. Bir sonraki doğum günlerini sevdikleriyle beraber geçirmesini temenni ederim. Buradan tüm sevenleri olarak Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını armağan ediyorum. Hayırlı geceler.
0: Sağ ol kardeşlerim.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm. Buradan T1 A14'te yatmakta olan Öz abim Baran Yıldız'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki doğum gününü de bizimle ve tüm sevdikleriyle birlikte kutlamasını temenni ederim. Buradan tüm sevenleri adına Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını armağan ediyorum. Hayırlı geceler. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm. Buradan T1 A14'te yatmakta olan Cem Toluk abimin doğum gününü en içten duygularımla kutlarım. Bir sonraki doğum gününü tüm sevdikleriyle birlikte geçirmesini temenni ederim.
1: Selamun aleyküm Murat abi.
2: Aleyküm selam.
1: Ben T1 A14'ten o günü özlemir. Aslan dostum Oğuz Toluk. Bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun dostum. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve özgürlük getirsin. Allah'ın izniyle diğer yaşın inşallah sevdiklerinle olman dileğiyle kutlar. Bir ömür sana mutluluklar dilerim. İyi ki seni tanıdım. İyi ki benim dostumsun. Ve kadın kapalıda olan gözümün bebeği giz bebeğim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın.
2: Ne oldu? Öbürü niye açmadı? Evet, bunu da dinletelim.
1: Selamun aleyküm Murat abi.
2: Aleyküm selam.
1: Buradan aslanlar aslanı kardeşim, can kardeşim Baran Yıldız. Sana sesleniyorum. Bugün senin doğum günün. İnşallah yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve ailenle geçirmeni getirir. İnşallah bir dahaki yaşını özgür olarak görürsün kardeşim. İyi ki varsın. Doğum günün mutlu olsun. Seni seviyoruz. Aslan gibi. Kadın kapalıda olan her şeyim Giz Özdemir. Sen de benim her şeyimsin. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum.
2: Evet. Şimdi kayıt mesajlarımız. Bir şarkı, bir şarkı sonrası son kayıt mesajlarımız. Gördüğüm kadarıyla hemen şuraya bir bakayım. Bakalım saat kaça kadar sürecek. Evet, 12'ye kadar. Sonrasında operatör mesajlarına geçeceğiz. Operatör mesajlarına geçmeden Baran kardeşimizin ve bu dinlettiğim ses kayıtlarının geri kalanını da dinleteceğim bir kısmını. Sonrasında operatörde kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Ben T1B18'den Halil Karagöz Aslan kardeşim de ve yani Ozan Yazar, Murat Korkmaz, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Sayın Bayram Gökhan Ergül, Halil Kadir Utku Dün, Hasan Şahin Varol Yelkuran, Yeni Mehmet Kandemir, Aslan abim Volkan Şendil, Serhat Demiröz bu derlere, Murat abi Tefoseko Bir Dünya Mısın şarkısı armağan ediyorum. Sana zahmet çalar mısın? Tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar, ben Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz kardeşlerim, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Fırat Korkmaz, Sayın Bayram, Ferhat Turgay, Serkan Zengin, Ömer Yalçın, Ali İdem, Ahmet Motor, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, en güzel şarkılar sizlere armağanımdır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta can abim Halil Karagöz olmak üzere akabinden Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Sayın Bayram, Doğan Baydır, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Aslan Yılmaz, Mustafa Kamber, Sofi Serkan Zengin, bu değerli abi ve öz kardeşlerim özgürlük sofralarında oturmak dileğimle, Halil Karagöz abime Güllü'den bir sevgi borcum var, unutmazsan çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Farklı kurum ve koğuşlarda yatmakta olan Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe, Oğuz Yıldırım, Bozdan, Mehmet Can Bozkurt, dostum Kadir Tür, Hazar Soy'dan Adem Sabun, Gökhan Ay, Can abilerim Ozan ve Özcan, Yazar Barış Alabay, Osman Kalkan, Volkan Geve, bu değerli dost abi kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğimle, Ahmet Kaya'dan Ah Ne Fayda şarkısı armağan olsun. Dostluklar zindanda belli olur. Yoksa sofrada herkes dost. Ben Fırat Korkmaz. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Karat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Murat Çampak, Ahmetli Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşleri.

0: Etnolu C16 Koğuş'tan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Abilerin başta öz abim olan Türk Gencay Erzurumlu, Halil Nar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can Bak. Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım. Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat'a burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C 16 Koğuş'tan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Köker, Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tekide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C 16 Koç'tan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşuna bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C 16 Koğuş'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay Erzurumlu, Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballıkuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimen'de, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmir'den Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Bayraklı Çaymahalleli Berkan Baran. Aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran. Baran başta olmak

üzere Arap, Fırat, Yılmaz, Kadir, Can, Görür, Yiğit, Altın, Muzaffer, Tatlı, Yunus, Kara, Samet, Akbulut, Enis, Özdemir, Nazım, Can, Pehlivan, Ömer, Didişken, Mehmet Can Yıldırım, koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil'ler, Murat Çampak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek vadim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırım'a, iki gözüm ver sen seçer. Roşat Demir, Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuşundan Gümüşbalalı Uğur Savcı, yani kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım, dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil'ler, değerli dostum Altındağlı Murat Çampak, Gürçeşmeli abim Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, candan öte Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaleli Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emin. Aynı kurumda bulundum dostum, T1 C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1 B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam.

Yani şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1 C16 Koç'tan Altındağlı Murat Çampak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaş.

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım, ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm Mert, Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat, Akgürt, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz

Hatta ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koordinatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun.

0: C16 Koç'tan Roşat Demir, aleyküm selam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 Koğuş'tan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, bu derlere Semin Çek'ten Üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu derlere selam ederim Ahmet Kaya'dan. Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

C8'den Devran Karahan, aleyküm selam Devran kardeşim. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm Bayraktar çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Senin aracının elinde aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım karım Aslan'dayım Ömer Çörek, Gafu Ahmet Bağcı ve derdesi Baran Bağcıcan dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Meter, Roşat Demir.

0: Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan oğlu Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim, başta Devran Karan, Görkem Akgüz, Kaleli Müslüm, Api Mehmet, Ildız Volkan, Fırtına Adem, Koca Pınar, Veysi Şimşek yani Goşlu, Selman Şahin, Kemal Demirel, Hüseyin Tilep, Ege Akoyun, Ege Yalnız, İsmail Şahin, Ali Düzdek, Taha Özkaya, bu derlere bin selam ederim ve aslandayım Ömer Çörek'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı ayak, aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Burada kader birliği yaptım dost ve abilerim. Öncelikle Devran Karahan, Kaleli Müslüm, MG, Doğukan Bulut, Volkan Fırtına, Salih ve Can Ali Yaş kardeşler, Abim Mehmet yani Mehmet Ildız, Ege Yalnız, Ege Akoyun, Selman Şahin, İsmail Şahin, Atakan Ecelloğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle bu değerlere Ahmet Kaya'dan metris önünde armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek, aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi ve kardeşlerim, öncelikle Ramazan Şimşek, Müslüm Şimşek, Berkan Kaya, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Boran Görer, Arda Ceren yani Gattar, Tony, Mehmet Özdemir, Şirin, Aslan, Ali, İlhan, Baran Bağcı, ismini yazamadım ama beni tanıyan ve seven herkese selamım bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu canlar Enver Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur, Şahan Demir, Murat Değişmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efe Can Taş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabetle diyelim bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, senin aracılığınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur, Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabent'le diyelim.
1: Evet, hemen şu şarkıyı dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden operatör üzerinden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

0: işte bulunduğum dostum Çamlıbili Oğuz Toluk ve canından çok sevdiğim kardeşim Baran Yıldız'ın enişten dileklerimle doğum günlerini kutlarım. Bir dahaki doğum günlerini dışarıda sevdiklerini kutlamalarını dilerim. Allah kutarsın tez zamanı. Sağ olsun Mahmut.
1: Sağ ol Mahmut. Hepimizin kardeşim.
2: Selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar. Selam. Ben T1'i Andurt'ten Ali Rapas'tan. Yani şöyle iş.
1: Sağ ol.
2: Can kardeşim Baran Yıldız ve Aslan kardeşim Oğuz Toluk doğum günlerini kutlar. Enişten dileklerimle bir dahaki doğum günlerini aileleriyle geçirmelerini temenni eder. Bizi tanıyan ve tanımayan herkese selam ederim. Ben T1 14'ten Ali Rabas'tan. Yani şöyle işim.
3: Selam aleyküm. Kolay gelsin.
1: Aleyküm.
3: Ben T1 14'ten Oğuz'un buradan değerli ve kıymetli kardeşim Baran Yıldız'ın bugün doğum günüdür. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü sevdikleri ve ailesiyle geçirmesini temenni ederim. Sana da hayırlı akşamlar. Kolay gelsin Murat abi.
1: Sağ ol babuş.
3: Ben T1 A14'ten Fırat Köşkün. Değerli kardeşim Baran Yıldız'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım.
1: İyi.
3: Sizi seven canınız...
1: Bir dakika. Sanki buradan bir tane atladı gibime geliyor. Hele bir dakika. Evet bak Yılmaz'ın atladı. Niye böyle oldu? Hemen Yılmaz'ın da dinletelim.
3: Aleykümselam
1: Yılmaz. Sağ ol kardeşim.
3: Benim için candan öte olan kardeşlerimin doğum gününü kutlamak isterim. Sana da selam olsun abi.
1: Aleyküm selam kardeşim.
3: Oğuz Doluk, Baran Yıldız, kardeşlerim, canlarım, sizin doğum gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Kalbiniz kaderiniz olsun, kaderiniz niyetiniz olsun, niyetiniz bahtınız açık olsun. Allah sizleri tez vakitte sevdiklerinize, ailenize ve kalbinizde her ne dileğiniz varsa sizleri onlara kavuştursun. Sizi seven canınız, abiniz, dostunuz Mert Kahraman.
1: Evet sağ olasın kardeşlerim. Hemen bir tane daha vardı. Onu da dinleteyim. Sonra normale geçelim.
4: Söyle.
5: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3C17 koğuşundan Salih Yılmış. T1 A14 koğuşunda olan değerli dostum Oğuz Doluk. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın sana mutluluk, sağlık, huzur, özgürlük getirsin. Seni seven dostu Salih Yılmış. Allah'a emanet ol.
1: Evet, bunu da dinlettik. Hemen şimdi. Operatör üstünden kaldığımız yerden devam edeceğiz. WhatsApp'ımızı bitirdik. Murat abicim başta senin bayramını kutluyorum. Ben T2'de yatan Gediz'den Emir Yalçın. Aleykümselam Emir kardeşim. Sağ olasın. Sonrasında aynı koğuşta yatmakta olduğum abim Aydın Bıçakçı, kardeşim Şerif Subaşı ve tüm koğuştaki abilerim, kardeşlerim. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Herkese selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Emir Yalçın. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı, başta abim Serdar Öz Yılmaz, Tayfun Demirdaş, Fırat Tinaz, yani Çimentepe'li Çakır Ahmet, Can Alan, Rıza Ürtekin ve de Can kardeşim Ömer Özgür'e bin selam olsun. İstisnalar hariç tüm canların kurban bayramı mübarek olsun. Ben Menemen A15 Erdem Çakıcı. T1'de yatan Aslan Yenim Baran Yıldız, nice yıllar. Ahmet Kaya Yorgun Demokrat. T1'de yatan canım yerim Baran Yıldız, nice yıllara İlkay Akkaya şerefe. T1 14'te yatmakta olan aslan oğlum Baran Yıldız'ın doğum gününden içten dileklerimle kutluyorum. Bu canım sağ olduğu sürece yanında ve arkanda olacağım oğlum. Şakran T1'de yatan canım torunum Baran Yıldız, nice yıllara Ahmet Kaya doğum günün. Kadın kapalı bebir koğuşundaki kızım Yasemin Ödek için yazıyorum. Bugün mahkemesi vardı, inşallah yakın zamanda kızım ve diğer mahkumlar evlerine kavuşur. Ben Mina'dan aramasını istiyorum. Beni Mina'dan aramasını istiyorum. Allah'a emanet olun. Kara kaş gözleri elmas şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Deniz Şahin, aleykümselam Deniz kardeşim. T4C18'de bulunan can kardeşim Arda Kurta ve koğuşundaki bütün abi kardeşlere selam olsun. Ardam kardeşim güzel günler yakın. Tekrardan yanımızda olacaksın. Sabır veliaht. Çevir ve 14'te yatan ömrüm, seni çok seviyorum. Sesini duyunca kendime geldim. Yıldız Tilbe ve aşkım aşkım armağan olsun.

Selamun aleyküm Murat abi, ben Mehmet İpek, sana zahmet Ali Baki radyo başına çağırtabilir misin? Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Evet, Ali Baki kardeşimiz. Selamun aleyküm dayı, sana buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Burada her şey yolunda, aklım burada kalmasın, seni seviyoruz, beklenen de özlenensin. Murat abi, ben kadın kapalı B1'den tahliye olan Ece Nayman, değerli Saffet İlhan Özcan radyo başına. Sen gerçekten inançlı bir adamsın. Temennim bir an önce senin de tahliye olman. Seni her ne olursa olsun bekleyen biri var. Sakın unutma, Ahmet Kaya yorgun demokrat armağan olsun. T1B14'te yatan Fuat Afindi. Sezon finaline girdik gibi düşün. İki gün sonra her şey eskisinden güzel olacak. Yanında değilsem arkandayımdır. Seni çok seviyorum. T3B11 Ardacan Yılmaz için Ankaralı Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısını çalarsanız memnun olurum. Sizlere de armağan olsun. T1'e 14'te yatmakta olan Aslan Yerim Baran Yıldız, doğum günlerini içten dileklerimle kutluyorum. Bundan sonraki doğum günlerini ailen ve sevdiklerinle geçirmeni temenni ediyorum. Allah'a emanet ol koçum. Ben Şakran T2 C8 koğuşundan Efecan Yılmaz, aynı koğuşta yatan Birhat Bayhan Cesur Başak, Murat Turan, Hasan Kara Ağaç ve dayım Beşir Erdem olmak üzere bütün koğuşta olan arkadaşlarıma, abilerime selam yolluyorum. En kısa zamanda özgür günlerde buradan Murdan Eh Baba şarkısı bütün arkadaşlarıma, abilerime yolluyorum. Hayırlı akşamlar. Ben T3'ten Kürşat Akkaya, Serhat Sayan Müşku, nice mutlu senelere kardeşim, doğum günün kutlu olsun, seni seven dostun Kürşat Akkaya. Ben Şakran T1C14'ten tahliye olan Gedizli Afo, koğuşta olan Aslan abim Harun Tarduş'a selam olsun. Aslan abim seni çok özledim, verdiğin numaradan ulaşamıyorum. Ben T1C14'te Namıder Gedizli Afo, Volkan Kızılyel abime selam olsun. Ben Şakran T1C14'ten tahliye olan Gedizli Apo Aslan abime, Ömer Faruk Yıldırım'a da bin selam olsun. Ben Gülgün Akkoyun, Şakran cezaevinde yatan, şu an hücrede olan canım oğlum Çağlayan Özkan için bir şarkı çalarsanız sevinirim. Annem sakın beni düşünme, seni çok seviyorum. Ayrıca T1A5'te yatan Bediran Akkoyun ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Annem kalbim seninle, unutma, eski ben olduğum çalarsanız sevinirim. Ben T2C14'ten Hakan Çağlayan, koğuşumuzda bulunan kıymetli dostum Resul Doğan'ın canından çok sevdiği biricik eşi kadın kapalı C13'te bulunan Sedef yengemin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Rabbim sizi özgür günlerde de zamanda bir araya getirsin. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı sizlere armağan olsun. Ben T2C14 koğuşuna yatmakta olan Resul Doğan, kadın kapalı C1 koğuşunda bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Sedef'imin bugün doğum günü. Canımın içi, seni bu dünyadaki her şeyden ve herkesten çok seviyorum. En kıymetli canımdan bir parçasın sen. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin, can yoldaşımsın. Seni çok özledim, az kaldı kavuşmamıza. Ben Şakran T1C14'ten tahliye olan Gedizli Apo, C14'te olan Aslan dayım Zafer dayıma bin selamlar olsun. Ben T2C14'te bulunan Hakan Çağlayan, koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim, kardeşlerim İlhan, Başar, Resul, Doğan, Sürmeneli, Tahsin, Buğra, Uğurlar, Sercan, Yıldız, İbrahim Büyük, farklı kurumda bulunan akrabalarımız Burçin, Burç için Özgür, Esen ve Yiğit Özkan'a da selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi, B3'te yatmakta olan yüreğim can suyum, ben iyiyim, beni merak etme, sen iyi ol yeter bana, seni seviyorum serserim. Murat abi, ben Gülben Yatmaz, benim için çok sevdiğim yakışıklı eşim Azat Yatmaz radyo başına. Azat'ım biziz, bizi merak etme, sen iyi ol yeter. Murat abi, kocam ve benim için İbrahim Polat Erden, elbet bir gün bizim için çalarsan çok sevinirim Murat abim. Ben A5 koğuştan Nazlı Aydın, C6 koğuşuna olan Gurur Utku Çakmak radyo başına. Ben iyi, merak etme, geçmiş bayramını kutluyorum, kendine iyi bak, benden gece bir söz, beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir, gece benden şarkı, Tekirden yıkamazlar beni, armağan olsun. Murat abi, B1'de yatmakta olan bütün kadınlar güzelliğini Çağla Bineker'den almıştır, Teber güzelime onu çok sevdiğimi iletir misin abi? Ben Şakran Açık'tan Tatar Berkan Bağtur, benimle aynı ortamı paylaşmakta olan Deniz Karaba ve Sivri Onur'a çalan en güzel şarkılar size armağan olsun. Ben Tatar Berkan Bağtur.

Şakran T2C4'te yatan Resul Doğan. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan canım eşim Sedef Uçar. Doğum günün kutlu olsun. En yakın zamanda çıkmamız dileğimle. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum canım eşim. Şakran T1C14'ten tahliye olan Gedizli Apo. Koğuşta olan aslan abim Harun Tarduş'a selam olsun. Aslan abim seni çok özledim. Aslan abim üstümde çok emeğin var. Allah senden razı olsun. Allah seni tez zamanda ailene kavuştursun. En yakın zamanda tahliye olursun. Gece bir söz bırakıyorum. En kısa zamanda özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm can abim Murat. Ben Şakran Açık Cezaevinden Berkan Batur. Aleykümselam Berkan'ım. T3A20'de başta abilerim Reis Caner, Batur Mete, Beydilli, Sait Faik, Ölçen Çapa, Hakan, Ecerel, Cikcik, Erhan, Durak, Aytaş ve Bedri, Ceviz Kıran, Bekir, Güler, Utkan ve Serkan, Dede, biraderlerim Gürkan ve Sebo, Ecerel, Erçan, Cemil, Yusuf, Demir, Ramazan, Göze, Enser, Kahya, oğlu, Ömer, Kürükçü, hepiniz seviyorsunuz. Bugün çalan en güzel şarkılar Reis amcam Caner Batur ve T3A20 koğuşuna armağan olsun. Sizleri seven Tatar Berkan Batur. Baran'ım canım kardeşim, yeni yaşın sana önce sağlık, sonra da bizlere kavuşacağın o özgür günleri getirsin. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, sevgin her zaman kalbimin en derin yerinde. Sabırla ve hasretle o güzel günü bekliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Aslan kardeşim ablan Pelsin Aksoy. Murat abi ben Gülben Yatmaz, benim kardeşim Damla Öztütüncü radyo başına. Damla beni görüşe yaz Damla. Çocuklar iyi. Buraya gelince sahip çıkıyorum. Ha Gülizar ha Destan, benim için merak etme. Yani seni çok seviyorum. Beni görüşe yazmazsan ayıp edersin, haberin olsun Murat abi. Damla kardeşim için Enver Yılmaz'dan dost bildiklerim. Bizim için çalarsan çok sevinirim Murat abim. Sana da iyi yayınlar. Sağ ol kız kardeşim. Ben Şakran Açık Cezaevinden Berkan Batur. Benimle aynı ortamı paylaşmakta olan Can Çokuyar Serman Üçkun. Toz koparan Kılkışlar Tuncay Yeşilok Doğuş Dik Kulak Nizam Yalaman Batuhan Akgün Demircan Alpartu. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bizi tanıyan dostlara selam olsun. Fatih Bulut'tan geceler. Ben Tatar Berkan Batur. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur. Tüm dostlara selam olsun. Senin de gecen güzel olsun. Can abim Murat Bingöl sağ olasın Tatar'ım hepimizin. İyi yayınlar Murat abi. Ben Mehmet Uyguner. Sağ ol Mehmet kardeşim. Benim iki gözüm kadın kapalıda. Damla Öztütüncü radyo başına. Karım, canım. Seni herkes ve her şeyden çok seviyorum. Kendine iyi bak, ben iyi. Murat abi benim ve karım için Fatih Bulut'tan Damla Damla çalarsan çok sevinirim. Murat abi sana da çokça selamlar olsun. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Ben Gülgün Akkoyun. Şakran cezaevinde yatan şu an hücrede olan canım oğlum Çağlayan Özkan için bir şarkı çalarsanız sevinirim. Annem sakın beni düşünme. Seni çok seviyorum. Ayrıca T1A5'te yatan Bedirhan Akkoyun ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Annem kalbim seninle, unutma. Eski ben oldum şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur. Kadın kapalı B6 koğuşuna olan yengem Yonca Gül. Dik kulak, inşallah en yakın zamanda tahliye olur, açığa çıktım. Mektubuna cevap veremedim. Doğuş yanımda, merak etme, sana da selamı var, haberin olsun. İkinoğlu'da olan dayım Bayram Çarakırı'ya selam olsun. Ayrıca benden de Simge çok selam söylersin. Sana da iyi yayınlar, çok sevip saydım can abim Murat. Sağ olasın Tatarım, ben de seni sizleri seviyorum kardeşim. Ben Bodrum Gümbet'ten Seymen Eriçli. Başta T2B7'de yatmakta olan aslan kardeşim. Emirhan Polat dost abilerim. Atakan Özüyanık, Ronay Çiçek, Zafer, Mingan, Ahmet Kaya Karaboğa. Mustafa Umut Ak, Vedat Ak da olmak üzere. Hepsine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Düşmemizi ne kadar isteseniz de yükselişimize o kadar şahit olacaksınız. Ben İzmir Bozcaka'dan Mehmet Doğan. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Sedef yengemin doğum gününden işten dileklerimle kutlarım. Ve en kısa zamanda çıkması dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Sedef yenge doğum günün kutlu olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olman dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını sana armağan ediyoruz. Ben John 4 koşunan Güler Demirkıran. Can dostlarım Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Gamze Çakar, Esen Çalışkan, Arife Güncegül, Bilgin Özgören, Ezel, Özalp, gece bir söz bırakmak istiyorum. Gitmekte özgürsün.

0: Ben seni ısıtmak için canımı yakarken diğerleri sana seni seviyorum der. Üşürsün. Murat abi bizim için Metin Işık'tan Yalan Oldu çalar mısın? Sana da selam olsun abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Şakran Açık'tan Tatar Berkan Batur, Torbalı Açık'ta yatan babam Tatar Polat Batur ve Emre Yabanlı. Tüm ismini saymadım, babamın dostlarına da selam olsun. İstek şarkı Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı benden. Babam Tatar Polat Batur'a armağan olsun. Senin de gecen güzel olsun can abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur. Sağ olasın Tatar'ım. Abim Arda Kurt'a öncelikle selamünaleyküm. Başta abim olmak üzere tüm herkesin bayramını kutlar, ellerinden öperim abim. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seni çok seviyoruz. Tüm herkesin sana selamları var. Elbet bir gün aslan kafesten illaki çıkar. Seni çok seven kardeşin ve dostların. Hüseyin Damar Gökdeniz Dizen Görkem Ün. En değerli yanım Caner Kaptan, dakikan bitmiş sesini duyamadım, çok üzüldüm. Pazartesi günü saat 6.30'da konuşalım. O güne kadar zaman nasıl geçer hiç bilmiyorum ama her zaman aklımda olduğunu unutma lütfen. Gözümün görmediği, gönlümün hissettiğisin Gamze Gül'ün. T4C18 abim Arda Kurt'a öncelikle selamünaleyküm. Başta abim olmak üzere tüm herkesin bayramını kutlar, ellerinden öpüyorum. Abim nasılsın? Umarım iyisindir. Seni çok seviyoruz. Tüm herkesin sana selamları var elbet. Bir gün aslan kafesten illaki çıkar. Seni çok seven kardeşin ve dostların. Hüseyin Damar Gökdeniz Dizen Görkem Ün. T4C18 koşuna atmakta olan Arda Kurt, dostuma bir kurşun kadar hızlı olsa da yaşamak. Önemli olan o kurşunu havada yakalamak. Bizde öyle bir yürek var ki ne bu cezalarda harcanacak ne de canından çok sevdiği dostunu unutacak. Aslanım benim, elbet bir gün dostların duvar gibi arkanda. Görkem Ün Gökdeniz Dizen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C12'den Özal İlhan. Aleykümselam Özal kardeşim. Kadın kapalı C16'da olan sonsuzluğum Gülay İlhan Gülom. Haberini aldım, sevindim. Teşekkür ederim. Habersiz bırakma. Sen yine de beni habersiz bırakma. Anlıyorum seni. Sen de beni anlıyorsundur. Merak içinde takılıyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yoksa diye takıntılığımı biliyorsun. Ben de seni çok ama çok seviyorum. Özal İlhan. Ben T3C12'den Özal İlhan. Kadın kapalı C16'da olan kalbimin sahibi Gülay İlhan. Her gece yıldızlara bakıp seni düşünüyorum. Yokluğun zor geliyor ama sevgimiz bütün engellerden daha güçlü. Bir gün bu ayrılık bitecek, yine yan yana olacağız. O güne kadar kalbim hep seninle atacak. Erdal Güney Saklındasın şarkısı sana gelsin. İyi geceler. Biz Sıla Baba Çörz ve Gamze Bayram. C7'de olan canlarımız Gülcan Çelen Ata, Sibel Gezek Sultan, Özmut Dilay Yurdakul, Hatice Arcanlı, Neslihan Ergon canlar. Biz iyiyiz, birlikteyiz, sizi çok seviyoruz. Perşembe görüşe geleceğim Linet'ten Mersin. Ben Sıla Baba Çörz, C7 koşunu olan kan kardeşim Gülcan Çelen. Gami'yi kimin listesini boşsa yazdırsın görüşe. Gamze olabilir mi acaba? Boşsa yazdırsın görüşe geleceğiz. Gami benim yanımda beraber kalıyoruz. Atam seni de çok özledim. Perşembe yanındayım. Ben hemen kapalı cezaevinde yatan kuzenim İvo Sezgin. Öncelikle kardeşim iyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara, nice bizli yıllara. Rabbim seni de zamanla bizlere kavuştursun. Ailene kavuştursun. Koğuşta yatan yoldaşlarım Bozo, Feyzullah oralarda çok çok selam olsun. Tüm koğuş arkadaşlarına, tüm kader mahkumlarına Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. İzmir Bornova'dan Yılmaz Güney Nusret Yıldız, Yılmaz Kaplan, Ferhat Satılmış, İbrahim Özbay. Kızın kırmızı gülünde çok çok selamları var. Biz Sıla Baba Çörz ve Gamze Bayram. C7 olan canlarımız Gülcan Çelen Ata, Sibel Gezek Sultan, Özmut Dilay Yurdakul, Hatice Arcanlı, Neslihan Ergon canlar. Biz iyiyiz, birlikteyiz, sizi çok seviyoruz. Perşembe görecek geleceğim Dinet'ten Meğerse. Ben Gamze Bayram, C7 olan kan kardeşim Gülcan Çelen radyo başına. Canım kanım kral dostum, yazdır beni, geleceğim perşembe. Denetimim bitiyor. Çalışmam açık görüşte, mutlaka orada olacağım. Hallet bir şekilde. Seni seven Karşıyakalı Gamze. Ben Gamze Bayram, Pınar Cuhalı radyo başına. Bacım haber yolluyorum sana. Yazdırmadın beni. Seni çok özledim. Ben T114 Koç'tan Sabri Kulaksız Namıdar Pala sıradaki tüm şarkılar. Can dostum Fırat Özışık ve kardeşleri Fatih Azat Özışık Fırat. Çeren kardeşi Veli Oğun Özdemir. Oğuz Toluk Mahmut Tütüncü Fırat Coşkun Engin Can Belen Yılmaz Güney Sak kardeşler. Mert Eko Kahraman kardeşler ve koğuşumuzun fenomeni Celomen'e gelsin. Çekide yatan nefesim bünyaminim, güzel gözlüm, her şeyim, yaşama sebebim, seni çok seviyorum. Rabbim inşallah tez zamanda yanıma getirsin. Seni çok özledim. Görünce kısılan gözlerini çok özledim. Ellerini tutmayı, seninle saatlerce vakit geçirmeyi çok özledim. İyi ki varsın sevdiğim, her zaman benimle olman dileğiyle. Murat abi ben kadın kapalı, Beyvir'den tahliye olan Ece, Nayman, Derlim, Sedef, Demir, Gülşah, Kır, Sevim, Küleş, Mesude, Çopuroğlu, Çağla Bineker, Sakiye, Şahin, Yaprak, Çara, Kırı. Sizi çok seviyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Biz kendimizi korularda denemiş kadınlarız. Sizin ateşiniz bizi yakmaz. T1 ve 16'da yatmakta olan Aslan Yerim, Diğer Kardeş ve Mehmet Salman'a sabrın sonu selamettir. Allah'a emanet olun. Amcan Cihan Kardeş'ten özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan Yerim, Diğer Kardeş'e ve Mehmet Salman dostuma selamlar olsun. Murat abicim başta senin bayramını kutluyorum. Ben T2'de yatan Gediz'den Emir Yalçın, sağ ol Emir kardeşim. Sonra da aynı koğuşta yatmakta olduğum abim Aydın, bıçakçı kardeşim Şerif, subaşı tüm koğuştaki abi kardeşlerim. Bayramlarını kutluyorum. Herkese selamlar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 koğuşundan Serdar Aykurt, kadın kapalı yatan Pınar Çuvalı. Canım sana selam olsun, nasılsın inşallah iyisindir, seni çok seviyorum. İnşallah bu ayın 15'inde mahkemem var. Tekrar eski günler gibi güzel günler bizi bekliyor. En güzel şarkıları sana armağan ediyorum. Seni seven Şeytan Serdal, Allah'a emanet ol sarım. Aleyküm selam Serdal'ım. Sağ ol kardeşim benim. Ben Yusuf İvak. Öncelikle hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ ol Yusuf kardeşim. Gözümün kökü kainat güzeli Başak İvak radyo başına. Güzel karım sen benim canımın içisin. Yusuf'un seni çok seviyor. Sen yanımda dur, hesabını veremeyeceğim, hiçbir yanlışım yok. Sen benim en değerlimsin Murat abi. Başağım için çay karam çalarsan sevinirim. T1A14'te yatmakta olan yeğenim Baran Yıldız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu günlerin olsun. Murat abi biz Gamze Yorulmaz ve Elif Nur Özkan, kadın kapalıda olan canımızı içi Ceren Korkmaz, seni çok özledik. Saatlerdir telefonda konuşuyoruz ve seni anıyoruz. Bizim bağımız çok farklı, asla kopmayız, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyoruz. Hemen şu sessizliği bir alalım. Biz T1 B13 koşulan Ahmet Cintan, Reber Hacıoğlu ve Resul Yıldız, Cihalt'ın Mehmet Ali Alak radyo başına. Oraya geleceğiz yarından itibaren, bir ihtimal yarın oraya geleceğiz, haberin olsun. Biz Ahmet Cintan, Reber Hacıoğlu ve Resul Yıldız. Hemen kardeşimizin ses kayıtlarının bir kısmını da paylaşayım, sonra bir çay molası vereceğim kardeşlerim. Hemen hazırlayalım kardeşlerimizin ses kayıtlarının bir kısmını. Şunu şöyle açalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam kardeşim.
1: Eko Kahraman.
0: Sağ ol Eko
1: Kahraman. Buradan değerli dostum olan Oğuz Toluk.
0: Biz bunu dinlettik mi? Evet dinlettik, doğru. Bir dakika.
1: Kardeşim söz bırakmak istiyorum.
0: Hayır yok dinletmemiş. Tamam.
2: T1A14'te yatmakta olan Aslan abim Baran Yıldız'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim en tez zamanda bizi dostluk sofrasında görüştürsün inşallah.
3: Murat abi selamünaleyküm, yayınlar. T1A14 koğuşunda yatmakta olan Aslan abim Baran Yıldız'a selam olsun. Doğum gününde en içten dileklerimle kutlarım. En yakın zamanda tekrardan aramızda görme dileğiyle. Allah'a emanet ol abi. Seni seven sayan kardeşin Civan Türkoğlu.
4: Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar. T1 A'nın 4 koğuşundaki Baran Yıldız abime selam olsun. Doğum gününü buradan enişten dileklerimle kutlarım.

0: Almanya'dan geldiğimden beri görüşemedik. Çok özledim onu. Umarım en kısa süremizde aramızda olur.
1: Murat abi selam aleyküm.
2: Aleyküm.
1: Bir nolu 14 koşusunda yatmakta olan Aslan kardeşim Baran Yıldız'a selam olsun. Doğum günden içten dileklerimizle kutlarız. Özgür günlerde tekrardan kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet ol Baran'ım.
2: Baran birkaç tane daha kaldı. Onu da çay molasından çıktıktan sonra sonları da paylaşacağım sevgili kardeşim. Şimdi bir 10 dakika bir çay molası. Sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

hayatta gittiğini iyi hiç düşündün mü? Anlayacağını iyi değilim gülüm. Düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım lan bu cana, sensiz ev iyi değilim.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Murat abi, Şakran T4A15'te yatan eşim, senin varlığın bana hayat aslında. Ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Çünkü seninle öğrendim mutluluk bir yerde değil, bir insanda olduğunu ve o insan benim için sensin. Şakran T4A15'te yatan kocam, tek başıma da yeterince güçlüyüm ama sen etrafımdayken yenilmez, devrilmez bir şey oluyorum. Sol yanım, Rabbim ayakkabını kafamdan, seni başımdan eksik etmesin. İyi geceler sevgilim. Ben 4 noldan Cengiz Özdemir, kadınım olan Buse Özdemir'e sesleniyorum. Bu şehirde çok silahlar patladı ama ben bir tek sana vuruldum. Bayramını kutladım, herhalde düşmedi. Tekrar kutlarım. Açığa çıkıp çıkmadığını bilmediğim için mektup çıkaramadım. Gece not. 3 kuruşluk insanların trilyonluk havasına hastayım. Murat abi, sana da çok selam. Aleyküm selam Cengiz. Bir şey demiyorum Cengiz. Ben Güzeltepe'den Nazlıcan Akkoyun, kardeşlerim Bediran Akkoyun, Çağlayan Eskan ve can dostum Pınar Cuhalı için Eski Ben Oldum şarkısını armağan olsun. Canlarım, beklenersiniz, az daha sabredin. Güzel gün yakındır. Yasa geliyor Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Rabbim tüm kader mahkumlarını özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Amin. 14'te yatmakta olan Aslan Yeğenim Baran Yıldız, doğum günün kutlu olsun. Bundan sonraki doğum günlerin bizimle olsun. Bak, ses kayıtlarını unuttuk, görüyor musun? Hemen son ses kayıtlarını da dinletelim. Geri dönüşümüz olmasın. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın.
1: Ben Ömer Benzül. Bir nola 14 koşusunda yatmakta olan Aslan kardeşim Baran Yıldız'a selam olsun. Doğum günlerini içten dileklerimle kutlarım. Özgür günlerde tekrardan görüşmek dileğiyle Aslan kardeşim. Allah'a emanet olun.
2: A14'te yatan Aslan abim Baran Yıldız'ın buradan doğum gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda yanımızda seni görme dileğiyle Allah'a emanet. Baş tacısın.
3: Selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar. Ben Yılmaz Aksoy.
0: Sağ ol Yılmaz.
3: T1A14'te yatan Aslan kardeşim Baran Yıldız'ın doğum gününden içten dileklerimle kutlarım. Umarım en kısa zamanda yanımızda olursun Aslan kardeşim.
4: Aslan abim, ben Ömer Aslan ve doğum günü kutlu olsun. İnşallah hapisten de kurtulursun, amin. Aslan Baran abim, 2 doldum.
0: Evet kardeşlerim, bu kadar. Hepsini paylaşmış olduk. Evet. Şakran T2'de olduğunu düşündüm. Ahmet Bereket Aslan abim, kardeşin ölene kadar seninle, bana bir şekilde ulaşman gerek kardeşin ve ne yapacağını biliyorum. Sana ihtiyacım var üstadım. Kardeşin Ahmet, bana ulaş lütfen. Ceylom'un da çok selamı var sana. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Efe Şükrü Ünal, T1B9'da yatan Deniz Atay kardeşim, T2C7'de yatan Hüseyin Ejder abim, T3C15'de yatan Yunus Emre Bahadır abime çok selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ben Salih Şen Sözlü Er, T3C15'de yatan Yunus Emre Bahadır dayıma ve koğuştaki tüm arkadaşlarına selam olsun. Ben Gamze Yorulmaz, Sezen Akyüz ve Helin Aydın, canlarım, Ceren'im size emanet. Oralarda birbirinizden başka kimseniz yok, bunu sakın unutmayın. Ayrıca Sezen'im, seni açıkta bekliyorum, her an karşıma çıkacak gibi hissediyorum. Oralar seninle daha çekilir olacak çünkü sizi seviyorum. Ben Salih Şen Sözlü Er, T1B9'da yatan Deniz Atay kardeşime ve koğuştakilere çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere kardeşim. Ben D2 koğuşundan Arif Öztoprak Kara, koğuşumuzun adaletini sağlayan Engin Akbaş ve Baltacıklı İzzet Ağa'ya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. T3A12 koğuşuna bulunan can dostum Yunus Kaya, mektubunu aldım. Kardeşim, bugünkü dosyadan tahliye oldum. Diğer mahkemende 25 Haziran'da Allah'ın izniyle tahliye olacağım. Allah'a emanet ol dostum. Seni seven kardeşin Erkeş Temel. Murat Bey, kadın kapalı B1 koştan Ayla ben, T2 C1'deki ömrüm Berk Tuncay radyo başına. Yıldızlarla dolu olabilirim hala, beraber bakamadığımız

Bu gökyüzü kalbim seninle. Yıldız Silve sana kalbim geçti. Bebe Tom'a gelsin. Abim ben Firuze. Ben C8'de yatan Gökhan Karaduman'ı radyo başına çağırabilir misin? Paralar gönderilmiyor. Beni bir arasın. Evet, Gökhan Karaduman kardeşim muhtemelen duymuşsundur. Kardeşim Firuze demiş. Ben C8'de yatan Gökhan Karaduman. Paralar gönderilmiyor. Beni bir arasın demiş Gökhan kardeşim. Ana sayfamı yenileyim. Foça aşkı yatan dayıcım Emrullah E.T. Seni ne kadar çok sevdiğimi kelimelerle anlatamam belki ama yine de çok söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Varlığın o kadar güzel ki umarım ömrün boyunca hep musmutlu olursun. Mutluluk peşini bırakmasın. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yaslanabileceğim en büyük dam Ebru. Canım kardeşim Ete, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşların olsun. Allah hayırlı bir kapı açsın, yarım gelen bir mesajımız. Murat abi öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu C blokta yatmakta olan eşim Sıtkı Korkmaz ve Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan ablam Yeşim Korkmaz radyo başına bekliyorum. Sevgilim, mesafeler sevmelere engel değildir. Bedenim yanında olmasa da ruhum hep seninle birlikte. Bunu unutma. Gönül isterdi ki her saat, her dakika, her saniye seninle birlikte olmak. Bu günlerde geçecek. Kısa bir süre sonra ellerimiz hiç ayrılmayacak sevgilim. Yeşim ablam, birkaç cümlede senin için yazıyorum diyecekti kardeşimiz. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran Kapalı Cezaevi T4B7'de yatmakta olan sevgilim Ahmet Sile sıradaki şarkı armağan ediyorum. Ahmet'im kurban oldum. Seni sevmek her şeye değiyor. Aramızda ne kadar mesafe, ne kadar zaman olursa olsun kalbim hep senin yanında atıyor. Bunu asla unutma. Her şey güzel olacak. Ben inanıyorum. Sen de inan sevgilim. Seni çok seviyorum Gülfem. Abi selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Şakran T1, B12 koğuşundan tahliye olan Yusuf Pinik. İnsan sevdiklerinden haber alınca çok mutlu olur ya. Ben de bugün çok sevdiğim oradaki güzel insanlardan haber aldım. Allah onların yokluğunu göstermesin. Başta bana ulaşarak bu mutluluğu bana yaşatan abim olmak üzere. Herkesi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar Murat abicim, sağ olun kardeşlerim. Ben Foş Aşkı Yatan, canım kocam Eren Hasliman radyo başına. Eren'im, canımın en dibi, şu hayatta güvenebileceğim tek insan, sığınabileceğim tek liman. Seni çok çok seviyorum. Eren Hasliman, iyi ki sen, iyi ki sen. Deniz Biricik, biz hep iyi niyetimizden kaybettik. Bırakın kötü desinler Deniz Biricik. Deniz Biricik, ben bugüne kadar hiçbir değere nankörlük etmedim ama çok nanköre emek ziyan ettim Deniz Biricik. T3B8 koğuşuna yatmakta olan canım oğlum Şahin Gündoğan. Güzel insan Osman Öner. Rabbimin gölgesi üstünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Oğlum eşyaların için Foça'ya gönderdiğini söyledi. Cezaevi İBAN'la kargo parası yattı. Gerisi dilekçeli. Sende evdekilerin selamları var. Allah'a emanet ol. Aslan oğlum canımsın. Deniz Biricik. Hep dik durmak zorundayız. Düşersek bizi tutacak kimse yok Deniz Biricik. Ben A15'ten Rafet Kale, canım aşkım Mine Kitmen. Umarım iyisindir. Kalp atışın her daim aklımda olduğunu unutma. Solumu sana, seni de Allah'a emanet ediyorum. Seni seven Rafet Kale. Ben A15'ten Rafet Kale, gönlümün sultanı, hayatımın prensesi, canım aşkım Mine Kitmen. Bir gece daha sensiz geçti, en kısa zamanda bir arada olmak dileğiyle. Seni seven Rafet Kale. Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundan Hürü Çeliker, Yiğit Aziz'den Ferman Akdeniz. Deniz ne acılar çektim ama hasretliğin çok zor inan. Şarkısı canımdan çok sevdiğim biricik aşkıma bu şarkı armağan olsun. Şakran T4 A8 koğuşunda özgürlüğü bekleyen dostların kralı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan kardeşim başta olmak üzere Sait Bedri Doğukan Eren Ado Feyyaz Azat Oktay Gencay, Ramazan abim, Yusuf, Orhan abim, Uğur abim, Tatü dayım, evin kardeşim Murat Metin ve koğuştaki tüm kardeşlerim. Rabbim hepinizi kurtarsın, Allah'a emanet olun. Boyun eğmedik diye yalnız kaldık. Pişman değiliz Serkan Gündoğan. Dayım Ete, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara inşallah. Kısa zamanda kavuşacağız dayıcım. Yeğenin Beyza, kardeşim Ete, eğer yanında olsaydım sana sımsıkı sarılır,
Her yeni yaşında gözlerindeki ışıltının devam etmesini diler. Yanağına kocaman bir öpücük kondururdum. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Nice mutlu bizli yıllara. İyi ki doğdun göz bebeğim. Mukaddes ablan. Seni nasıl anlatsam benim en güzel alışkanlığım. Ben seni kelimelere dökemem ki. Ne şanslıyım seni yaşıyorum. Foş aşkla yatan benim canım babam Eren Hasliman. Babacım seni çok seviyorum. O kadar şanslı bir bebekim ki. İyi ki senin oğlun o kadar gurur verici ki Hasliman olmak. Ama sen Eren Hasliman olduğum için aslan babam özgür günlerde canım amcam Yunus Kalburcu seni çok seviyorum. Erken Eren Hasliman diyelim. Eren Hasliman Yunus Kalburcu özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Foça'da yatan biricik dayım Ete. Doğum günün kutlu olsun dayıcım. Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Seviyorum seni. Yeğenin İrem. Canım kardeşim Ete. Sen benim hayatımda hatta hayallerin ötesinde sahip olduğum en iyi kardeşimsin. Yeni yaşın sağlık, mutluluk, özgürlük getirsin sana canımın içi. Kardeşim benim iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Kurban oldum. Ablan Kadri. Foça aşkta yatan abim Ete. Doğum günü kutlu olsun abi. İyi ki doğdun. Umarım en kısa zamanda yüz yüze kutlarız. Nice bizli senelerin olsun. Çeyki'de yatan ilk göz ağrım iki gözüm oğlum Emir. İyi ki senin gibi evlada sahibim. Ev çok boş oğlum. Ama biz seni kardeşlerinle bekliyoruz. Seni çok seviyoruz kalbim. Biz seninle birlikte büyüdük. Ben senin sayende güçlüyüm. Sen varsan her şey tamam. Abinin de çok selam var. Allah'a emanetsin. İyi olun her zaman. Seni seven annen. Şakran T3C10 koğuşuna bulunan Şahin Gündoğan. Canım oğlum Rabbime emanet ol. Koğuştaki kadar dostlarını Rabbim tez zamanda kurtarsın. Osman Öner. Şerefin var olsun kardeşim. Sen de Allah'a emanet ol. Şakran T3C10 koğuşuna bulunan canım oğlum. Annesinin bir tanesi canım oğlum. Rabbime emanet ol. Seviliyorsun. Seni çok özledim. Can parçam. Rabbim tüm ana kuzularını kurtarsın. Allah'a emanet olun canım oğlum. Şakran Teşcion koğuşuna bulunan Şahin Gündoğan namı der Çaki der ki boyun eğmedik diye yalnız kaldık pişman değiliz. Foça'da yatan Ete eniştecim doğum günün kutlu olsun. Bir an önce özgürlüğüne kavuşup aramıza dönmen dileğiyle nice güzel yaşlarına iyi ki varsın. Bu arada not verdiğin nikah şahitliği sözünü de unutma. Roji, kazandığım en iyi dostlarımdan birisin. Özgür günlerde beraber olmak dilerim. Nice mutlu yıllara iyi ki doğmuşsun dostum Vedat Aksoy. Belki de buruk bir doğum günüdür ama yine de hep yanında olduğumuzu bil. En kısa zamanda yanımızda olman dilerim. Mutlu yılların olsun. Seçil Apo Ete. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Efe Küznek. Aleykümselam Efe kardeşim. Şakran 2 nolu C7 koğuşuna yatan Derla abim Reis Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca Menemen Kapalı'dan Anıl Peker, Cem Cander Özkan, Demirbaş ve Namıder Agosi Ahmet abilerime bin selam olsun. Abican ben A5 koğuşundan Nazlı Aydın derli olan gurur Utku Çakmak radyo başına. Evi arattırmışsın, senden haber aldım, çok sevindim. Ben iyiyim, seni çok seviyorum. Sadece sev dedi gözlerin, ben aşka muhabbet yedim. Abim, bu derlime Zeynep Bastık'tan Kör Sevda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Efe Küznek. Aleykümselam Efe kardeşim. Şakran 2 nolu C7 koğuşuna atan Derla abim Reis Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Bugün 1 nolu tevkif olan Ömer Yıldız ve yine 1 nolu B9 koğuşunda olan Deniz Atay kardeşime selamlar. Beklenensiniz aslan kardeşlerim. Galatasaray birleştirdi o bile ayıramaz. Şimdi iki güzel şarkı son mesajları paylaşacağım. Toparlayacağız mesajlarımızı da son mesajları paylaşıp. İnşallah bugün de noktalamış olacağız iki güzel şarkı sonrası. Mutlu.

Evet, kaldığımız yerden son mesajları paylaşacağız. Deniz Biricik, sen güçlüsün dediler, omzuma dağları yüklediler. Ne çocukluğumu yaşattılar ne de gençliğimi. Deniz Biricik. A14'te yatmakta olan dünyanın en yakışıklı erkeği Baran Yıldız. Doğum günün kutlu olsun aslanım. Bundan sonraki doğum günlerini bizimle geçirmen dileğiyle Baran'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Efe Küznek. Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna atan Derli abim Reis Hüseyin Ejder'e, koğuşuna tüm abi kardeşlere selam olsun. Bir noldaki kardeşlerim Ömer Yıldız ve Deniz Atay. Kardeşlerim beklenensiniz, aslan gibisiniz. Kazablank'tan selamlar. Aleyküm selam Efe kardeşim. Ben Efe Küznek. Menemen Kapalı'da olan Derli abim Anıl Peker, Cem Can Der, Ozan Özkan, Demirbaş ve Namıder Agosi. Ahmet abilerime selam olsun abilerim. Fas Kazamblak'tan yazıyorum sizlere. Hiçbiriniz unutulmadınız. Birbirinize sahip çıkın. Beklenensiniz. Murat abi ben C16'dan nazar alınca hanımda kadim dostum. Nazar alınca hanımda kadim dostum. Rabia İrem sevgili Selenay Sayan. Namı der Azrail Sıla Söğüt. Onun derdesi Gözde İbilli. Tekirden yıkamazlar bizi derle ablalarım. Serpil alınca Serap Gezer armağan olsun. Yıkmayı bırak sallayamazlar bile. Karışık mesai. Deniz Biricik, sesini özlediğim kardeş, bir kere olsun mektup yolla. Bugün canım sıkkın biraz, ne oldu diyeceksin. Seni özledim kardeş. Armağanım geleceksin deyip gelemeyeceğin kavgalarımız. Ah be kardeş, bize en yakınlarımız kıydı be Deniz Biricik. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, insan sevdiğini özler ama ben seni özlemenin de ötesindeyim. Sanki kalbimin bir parçası senden uzakta kalmış da ben eksik yaşıyormuşum gibi. Bu yüzden ne zaman seni düşünsem içim hep sızlıyor, hem de gülümsüyor. Çünkü yokluğun canımı yakıyor, varlığın ise bana güç veriyor. Sen benim en güzel sevincim, en derin özlemim ve kavuşacağım günü sabırla bekliyorum. En kıymetlim hayalimsin. Sabah için gelecektim. Sabah ateşle buluşacağız. Görüşe de netleştiremedim. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran T4'te Firdevs Deringöl. Ben Nazlıcan Firdevs. Ben sana gelemiyorum. Gel dediğim var, evde kalmıyorum. Haberin olsun. Babam beni bir yere götürdü. Oradayım ama yarın teslim olacağım Firdom. Ben seni çok özledim. Beni kime bıraktın da gittin? Ben sen yoksun diye evimi kapattım. Yazım seni çok özledi. Aba aba diye ağlıyor. Ben seni bu kadar arayacağımı bilmiyordum. Seni çok seven bir ayran var. Biz seni bekliyoruz, bunu unutma. Kendine çok dikkat et. Seni çok seven bacın var. Benim bacım. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. T3C13'te yatmakta olan canım abilerim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin abilerim. En kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Kadir Sayan. Zincirler soğuk, zindanlar yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. İki dolda bulunan canım abi Muhammed Çağırdan'a da selam olsun. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın Yan Azadi. Kıvırcık Ali'den perişan şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi ben Şakran Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatan hayat arkadaşım, canım karım, aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar gelse, uğruna dünya değil canım gitse yine

De seni sevme yeminim var. Seni her şeyden çok seven Can Erkaya, İbrahim Polat Erden, Mecbur İstikametler şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar, iyi akşamlar Murat abi. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Biz C16'dan Çimentepe'li Ayşegül ve Diyarbakırlı Şükran İlge. Hassas olduğumuz yerden vurmaya çalışanları en sağlam yerinden vururuz. C8'de olan Bergamalı Hasset. B8'de olan cam parçalarına çok selam olsun. Murat abi bizim için Hozan Hamit'ten Navet'e şarkısını çalarsan seviniriz. Sana da çokça selamlar abim. İyi yayınlar, seviliyorsun Can abim. Sağ olun kardeşlerim. Sağ ol Ayşegül. Sağ ol kardeşim benim Şükran kardeşim. Ben hemen 15'ten Ömer Özyürek, Derli abi kardeşlerim olmak üzere Raffet Kale, Sinan Dağ, Hüseyin Saldıray, Erdem Çakıcı, Yusuf İslam Ergül, Uğur Saygı, Berke Keren, Mustafa Baran Aman, Murtakeden Fenerbahçeli İsa Onur, Yıldız Şerafettin, Deveci farklı kurumda olan Aslan abim, Beşo Umut Aydın'a bin selam olsun. Sercan Mernekli, T4'te yatmakta olan, seni çok ama çok özledim. Bıraktığın hala bıraktığın yerdeyim Seçom. Enver Yılmaz icap eder mi? Armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm kıymetlim benim. Bizimkisi bir aşk hikayesi değil, bir aşk destanıdır. Sultanım seni seven Murat. Bu akşam çalan tüm şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına gelsin. Şakran'da yatan Berat Kurtay, sana 2-3 ay önce ilk telefon bana geldiğinde söylediğim kayıt alıyor demiştim. Hayriye onu sildiğimi yeni görmüş ve olayı bana çevirdi. Ben güya ses kaydı yüklemişim. Haber göndertmişler. Ben de karşılığını gönderdim. Murat abi, Şakran T2'de olduğunu düşündüm. Ahmet Bereket. Aslan abim, kardeşin Ahmet ölene kadar seninle. Bana bir şekilde ulaş abim. Kardeşin ne yapacağını bilmiyor. Sana ihtiyacım var. Kardeşin Ahmet Ceylon'un da sana çok selamı var. Hak'tan neden sızlar yüreğim armağan olsun. Ben Menemenli'nin namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Sevdiğim isterse yollarında dikenler olsun. Ayaklarım kanasa da vazgeçmem sana gelmekten. Nazi Sultan, Yıldız Silbe'den aklım hep sende şarkısı sana gelsin. Abim ben Gamze Yorulmaz, kıymetlilerim Ceren Korkmaz, Sezen Akgül, Selin Aydın, Yasemin Ödek, Seda Altaş, Giz Bebek, Asena Üner, Ceylan Taşkıran, Sevim Savucu, Gamze Çakal, hepinizi çok özledim. İyi ki sizin gibi dostlara tanımışım. Benden gece bir söz sığamıyorum hiçbir yere, sığmak da istemiyorum. Çünkü ben bugün koca bir şehrin dört duvar oluşunu hissettim. Şakran kadın kapalıda yatan ablam Sima. Nasılsın ablacığım, iyisindir umarım. Biz iyiyiz, merak etme sen, yol yeter canımın içi. Az daha sabret dayan, çok az kaldı kurban oldum. Her zaman senin yanında arkandayız, bunu unutma. Seni şu dünyada her şeyden çok seviyorum canım ablam. Öpüyorum seni, iyi geceler. Fatma Çelik, Burcu Yıldırım, Aleyna Akyol, Rukiye Prenses, sizlere de çok selam olsun. İlk Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar Müge Kına. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda olan baldızım canım Sima. Allah'ın izni az kaldı. Sabret. Sen güçlü kızsın. Her şey güzel olacak. Seni çok seviyorum. O güzel canını sıkma. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Kurumda bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Ben A5 Koç'tan Gülizar Elban. Canlarım Burçin Şenyüz, Sıla Bahçıvan, Ayşe Kurt ve C15 Koç'un olan Gülsüm Yazgan, Yasemin Başaran'a selam olsun. Murat abi senden isteğim güllü fark etmez. Çalarsan sevinirim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Sultanım Memo hastanede, yarın Alimina taburcu olacak. Merak etme, Muro'nun gelme niyeti yok. Ben sana haber versem bunu yazdım kenara. Unutma seni seven Muro. Murat abi, T3 C4'te yatan abim Siverekli Deniz Akan. Başta olmak üzere bütün kader mahkumlarına selam olsun. Umuda kelepçe vurulmaz. Berat Akan'dan şarkı isteği gazapizm. Deniz Biricik radyo başına. Seninleyim kardeş Deniz Biricik. Şakran cezaevinde yatan bütün kader mahkumlarına ve Metin Küçük Kartaya selam olsun. Sıradaki şarkı kendisine gelsin. Kaptandan selamlar. Caner Kaptan. Yanımda olmasan da bir yerlerde var olduğunu bilmeyi seviyorum. Ben sana ulaşamadığım anlarda seni özlemeyi seviyorum. İsmini kolumda taşımaktan gurur duyuyorum. Kulağımın sesine hasret kalışını seviyorum. Gözümde, burnumda, gönlümde tütüyorsun seni çok seven Gamze Gül'ün. Hemen sayfamı yenileyim, varsa paylaşayım.
Sonrasında müsaade isteyeceğiz ama Koçaro

0: kardeşim de burada.
1: Allah eylesin, evlenir misin valla?
0: Mavi, vallahi var ya Mavi, beni yaşlandırıyorsun, adamı gençleştiriyorsun. Nasıl, hiç ben anlamadım be kardeşim. Bir valla çekiyorum işte, ben de onu diyorum. Çıksın bir an önce de bitireyim ya, artık valla ya.
2: Bugün benim doğum günüm ve bugün ben Mavi'den mektup alıyorum. Bana söylemiyorlar.
0: Aa, dur şu sonunu da bitireyim, ondan sonra rahat rahat veda edelim. Tevşce 7'den İbrahim Acar, aşkım burada günlerim çok zor geçiyor. Yaşadıklarımı sana anlatmaya kelimeler yetmez. Her şeye rağmen sabretmeye çalışıyorum. Kadu Adem'i aramış. Cezaevinde meselesinden bahsetmiş. Müsait olduğunda ona iletirsen sevinirim. Demiş birileri de sürekli arayıp hakkımızda konuşuyor. Yalan yanlış şeyler söylüyor. Her gün ayrı bir mücadele veriyorum. Keyfimden Denizli üye gelmedim. İnsanların saçma sapan konuşmalarından, üzerime gelmelerinden çok yoruldum. İki kolum yarım, gelen bir mesaj kardeşimizin. Ayhan abi ne yapıyorsun? Doğum günün kutlu olsun.
2: Sağ ol, teşekkür ederim bu arada. Bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun.
0: Kaça girdin? 45'li değil mi abi?
2: Yok, ben şimdi her sene geri saymaya başladım. Çünkü benim
3: ya sevdiğim kadın... Ya bırakmışlar Allah'a, 45 yaşına girmişsin.
2: Yok, bak, girmedim.
3: Bir de filinta gibi mavi girmedim. Takım giyinmişsin.
2: Yavrum bak, Allah sen için. Bakma. Bana sorarsan da 36'yım. Ha, bu arada şey söyleyeceğim. Kardeşim Hürmüz, vallahi işim çok zor. Vallahi abi sen isteyeceksin. Metin Işık'tan
3: bir parça istemişler. Bak biz seni isterken merhametliydik, mektubu gördüm şimdi.
2: Bak şimdi bak elimde işte.
3: Oo, 15 tane bilezik, 6 metre zincir, 5
2: yok,
3: tane...
2: Yok çoğunu aldım hazır.
3: Yok Hürmüz demiş, Murat abi bunları istiyoruz. Kız evi, naz evi. Valla Hürmüz yapacak bir şey. Ben hangi taraf oluyorum?
2: Valla sen benim tarafındasın. Sen herhalde...
3: Ama ne demiş? Demiş ki Murat abi sen bizden isteyeceksin.
2: Tamam sen isteyeceksin.
3: O zaman erkek tarafı mı oluyor?
2: Tabii canım.
3: Sen o zaman yok valla 15 tane bilezik, 6 metre zincir.
2: Yok ona bağlayalım.
3: Bağlayalım mı?
2: Ona bağlayalım. Tamam.
3: Buyur abi.
2: Şaka maka 10 tane bilezik de birader yani.
3: 15 ne onu?
2: Ya düşüreceğiz.
3: Tamam
2: düşüreceğiz. Daha bir de nikahta şey hakkı var ya.
3: Miri.
2: Bir de o bağlanıyor.
3: Mihir.
2: Ama
3: yok,
2: kurban
3: oldum. Miri.
2: Benim mavim herhalde şey yapmaz. Mühürü fazla kılmaz. Ya kılarsa da kılsın. Ona her şey yakışır.
3: Kurban olayım, çık artık evet. Da vallahi.
2: Şimdi ya. Ne yapacaksın? Mühürümüzden isteyeceksin. Şimdi sen iste bakayım. Benim kardeşim abim olarak.
3: Estağfurullah. Mühürümüz bak kız kardeşim, elimizi vicdanımıza koyalım. Bu işler aslında burada değil. Yüzle konuşulur ama. Mavi duyuyor mu kız kardeşim? 15 bilezik, 6 metre zincir. Ondan sonra ne? 2 tane... Altı taş bir de malamın hep.
2: Vallahi Turgut'taki araziyi de satarım, hiç evet. Rahat olsun.
3: İki tane ne? Altı taş. Altı evet. Taş mı? Beş taş mı? Yok altı taş.
2: Ne yazmış işte bir sürü.
3: Ondan sonra ne demiş? Başka ne var abi?
2: Abi bilezik var. Zincir var.
3: Yani yok tamam. Tamam şöyle yapalım.
2: Kemer istemediler.
3: Tamam. Hürmüz biz bu işi hallettik kardeşim. Allah'ın emri, peygamberimizin Allah meseleleri selam olsun. Kabriyle mavi. İstiyoruz kardeşim Ayhan'a koçarı. Tamam verdin. Tamam verdi. Verdi. Tamam
2: kesin
3: abi vermiştir. Tamam dedi.
2: Abisini seviyor.
3: Bunları da bir kenara bırakalım. Evet, günü geldiği
2: başka
3: zaman.
2: Sonra,
3: başka zaman. Ne demiş? Allah aşkına dur şunu okuyayım mı?
2: Allah
3: dur kız kardeşim. Diyecek ki abim niye okumadı mesajı. Şimdi ne demiş? Önce şunları okuyayım. Merhaba Murat abi. C12 koğuştan ben Koçero'nun mavisi. Mavi Gülseren Işıl'da. Yanında yatmakta olan canlara Hürmüz, Karatay ve Gül Ülker koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Buradan ruhumun diğer yarısı olan Koçero'ma sevdası baş sevgilim parçası çalarsan sevinirim. Sana da iyi akşamlar, iyi yayınlar. Yok babam üstünde senden vazgeçmemi söyleyeceğim abi.
2: Tamam.
3: Söyleyeyim mi abi?
2: Tamam.
3: Bence 12 koğuşuna Hürmüz, Karatay, can dostum Mavi yani Gülseren Işıl'da. Gül Ülker bu canlara dostlara bin selam olsun. Gece bir söz. Kimseden biz beklentimiz yok. Az ötede oynayın. Yeter insanlara ayırdığım sürenin sonuna geldim. Hiçbir çabama değmezsiniz. Seni sevinçek üzülmedim ki şarkısı çalarsan seviniriz. Murat abi ve her daim arkamızda olan eniştesi, eniştelerin gülü Koçero enişteme de çokça selam olsun. Bu yazdığım direkt Murat abiye demiş. Onu da okuyacağım vallahi. Gizli saklımız yok.
2: Evet.
3: Şeffaf insanım. Koçerom, kocam. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam. Mavi, ben Mavi. Ahiretliğim Hürmüz diyor ki kız evi naz evidir. Koçero eniştemle Murat abi radyoda seni benden isterse diyor. Malamını. Vallahi şimdi bunu gördüm.
2: Evet,
3: ha.
2: Evet,
3: vay
2: evet.
3: Vay vay. İsterse beni. Bir de şart koşmuş radyodan, seni benden isterse demiş.
2: Herkes duysun diye.
3: Ne demiş?

0: seni benden istesin diyor Allah'ın izniyle. Geriye artık sizde gibi. Sen yazdığın istek sanma Koçero sana okusun diye yazıyor.
1: Evet.
0: Bunlar bizi yaşlandırır
1: sen
0: abi
1: ne
0: ya.
1: Diyorsun ya?
0: Yaşlanma de, niyetim yok Kur'an'ıma.
1: Sen de gidiyorsun ya ben. Ama bugün
0: diğer tarafını günü... pas geçtim ha. Evet. Kardeşlerim haberiniz olsun vallahi.
1: Bu gününde bu metonun gelmesi.
0: Çünkü girme krizine girmek istemiyorum burada.
1: Aynen aynen. Ama
0: işimiz var gücümüz
1: çok
0: var.
1: Çok güzel duygular. Gülümüz kardeşim sana çok teşekkür ederim. Babanla muhabbet ettik. İnşallah yolu düşecek. Bu hafta gelecek. Giderken de gene görüştük. Sen benim kardeşimsin. Mavi'nin de ahiretliğisin. Benim de başımın tacısın. Gül abla da oradaki herkes. Herkese saygılarımı sunuyorum. İnşallah herkes istediği gibi hayatı, istediği gibi kişiyi hayatına sokmaya hak kazanır. Bir de şöyle bir şey var. Casablanca'dan yazmışlar yani.
0: Evet.
1: Gideceğimiz yer Casablanca zaten. Oraya davet.
0: Evet. Olsun inşallah güle güle. Yolun.
1: Zaten orası düzgün bir yer. Doğum günümü sağ olsun arkada oranın sahibi arkadaşımız.
0: İnşallah.
1: Oraya gideceğiz. Onlara da selam olsun.
0: Vallahi bilmiyorduk. Bilseydik bir tane gül alırdık en azından.
1: Oho hazırlık yapmışlar ki.
0: Tamam.
1: Pasta masta. Evet, ben tamam. Öyle tahmin ediyorum.
0: Tamam abi.
1: Ondan sonra yalnız şey ben şey istiyorum. Canımın içi Kıvırcık Ali'den.
2: Canımın içi.
1: Evet canımın içini istiyorum. Ama Müslüm'den bir parça canlı okursan. Çok sevinirim böyle.
2: Veda edelim.
1: Benim okuyalım. Kral kardeşim. Tamam. Oku ondan sonra.
0: Tamam okuyalım ondan sonra veda edelim. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçmem.

Ya kuramam artık bundan sonra onsuz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam.

0: vazgeçmem. Gökteki güneş sönse vazgeçmem. Sensizlik inan ki ölümden beter, canımdan geçerim. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Ölsem vazgeçmem.
1: Aha da bu kadar.
2: Evet. Allah, sağlık, kurban olurum o sesine.
1: Estağfurullah. Allah'ındır. Estağfurullah. Evet,
2: zaten vazgeçmeyenler, ben de vazgeçmem. Bütün sevenler vazgeçmez. Çünkü sevdiği herkes için çok değerlidir. Başının tacıdır. Gözünün nurudur. Yine tekrardan hani gönül ister ki herkesin sevdiği şu an yanında olsun.
1: Kim istemez?
2: Kim istemez? Bütün sevenler herkesten daha en çok ben isterim. Önce başkalarının
3: için, hayat ölüler için bitmiştir. Evet. Sevgi vefat edenler için bitmiştir. Toprağın altında olan insanlar için her şey bitmiştir. Yeryüzünde toprağın üstünde yaşayanlar için her şey geçerlidir.
2: Evet. Ve şöyle bir şey var. Yine de söylüyorum tekrar, belki kesin duyuyordur. Onun sevdiği her şeyi severim. Onun sevmediği hiçbir şeyi sevmem. O benim başımın tacıdır. O benim gözümün nurudur. Son nefesime kadar onun elini tutup asla bırakmayacağım. Bugün de doğum günüm. Ve bu doğum günümün adına emin ol. Bu doğum günümün adına ölüm günüme kadar hiçbir zaman elini bırakmayacağım.
3: İnşallah. Allah'ım kavuştursun abi.
2: Amin. Sadece beni değil ama. Bütün sevenleri, bütün ailesi. Sadece ya sevenler de değil. Anası dışarıda, abi, babası dışarıda olan abi, dostlarımız var. Yani. Eşi dışarıda olan kardeşlerimiz, abilerimiz var. Kurban olduğum Allah'ım hepsini bir an önce onlara kavuştursun. Amin. Onlar da o mutluluğu yaşasın. Biz de onların o mutluluğuna gülelim. Üzülmeyelim, gülelim. Çünkü şu anda ne kadar doğum günüm hani içimden gülmek gelse de emin ol ki isteyerek gelmiyor. Çünkü canımın yarısı öbür tarafta. Benim gibi ne insanlar var içeride, ben onların adına da onları tekrardan Allah kurtarsın bir an önce derim. Emin olun ki siz çıkmadan bizim yüzümüz gülmeyecek. Çünkü sizin de aileniz var. Benim ailemin olduğu gibi sizin de aileleriniz var. Hepinize sabır, sabır, sabır. Allah kurtarsın. Amin. Sevdiklerinize kavuşun.
1: Amin.
2: Ve ben senden şey istiyorum. Kurban olduğum.
1: Ne abi?
2: Kıvırcık halinden kurban olduğum.
3: Tamam. Dedamızcık gerçekten.
2: Evet. Bir de Mavi'nin bir parçası sana da. Bunu da eğer koyarsan kimmiş? Metin Işık'tan. Sana ne ettim? Metin Işık'tan. Hürmüze gelsin.
3: İyi de o. Şarkının ismi lazım. Tamam bakalım.
2: Tamam. O da yürümeye gelsin.
3: Öyle kardeşler. Mi? Evet abi sen vedanı
2: etmen. Evet ben tekrar bugün bütün kader mahkumlarına, bütün cezaevindeki olan kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, bacılarımıza Allah'tan sabır, bir an önce ailelerine kavuşmalarını dileklerimi sunarım. C12'de yatan herkese selam saygılarımı tekrar arz ediyorum. Benim eşimin yanındaki herkese saygılarımı önlerinde eğiliyorum. Çünkü ben yani bir erkek her zaman bir kadının önünde eğilmeli. Saygıdan, sevgiden ve kişilikten. Çünkü kadın gerçekten özenle yaratılmış bir çiçektir. Onu korumamız, kollamamız, sevmemiz gerekiyor. Ben koruyup kollayıp seviyorum. Herkes de aynısını yapıyor. Herkese iyi geceler diliyorum ve Allah kurtarsın. Bir an önce ailelerinize kavuşun. Mavim seni çok seviyorum.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah abim benim, sağ olun. Geldik bugün de sonuna. Hepinizi aldığı için çok seviyorum. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Rabbim rahatlık versin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşinize de dua edin. Aynen şimdi. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

gece ne de saatim geçiyor. Ulan unutayım diyorum, unutayım diyorum, tam o anda gözlerin aklıma geliyor gülüm. Olmuyor.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.